kalbimde kederimsin, sebebimsin. Yitip giden şu ömrümde

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

Radyosu, Radyo Türkümaz'dan herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Ortek Aki ve Solar'ın katkılarıyla 14 Mayıs Perşembe sabahında da ben Uğur'la güne merhaba da kavuştuk çok şükür. Geçmişten günümüze yine en sevilen şarkılarla bugünü karşılayacağız. Amacımız mutlu bir güne başlangıç yapabilmek. Tebessümü çok olan, enerjisi şahane olan bir perşembe günü olmasını diliyorum her birimiz için. Trafikte iş yolunda olanlara, çoktan işe varanlara, hala evden çıkmamış olanlara, okul yolunda olan sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, herkese günaydın. Selam.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.

0: anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Her şey için getir, bir mutluluk, bir mutluluk,
1: bir mutluluk getir. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de e-ticaret hacminin 2025 yılında %52,2 artışla 4 trilyon 567 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. E-ticaretin toplam ticaretteki payı %19,5'e ulaşırken, e-ticaret hacminde en büyük payı ise %20,3 ile yemek sektörü aldı.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.

0: programımızın ilk dakikalarında bakalım sesimiz nerelere, kimlere ulaşıyor. Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Acının tatlı olduğu şehirden Radyo Turkuaz ailesine günaydınlar diyerek Şanlıurfa Akçakale Nusretiye Anadolu Lisesi ve Altınbaşak Tarım Lisesi öğretmen servisinden dinleniyormuşuz. Bütün Halil Kaptanımız ve öğretmenlerimize sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Güzel bir gün olsun. Arif Afyon da aramızda. Mahmut Ali Bol bu sabahta Kırıkkale'de yalnız bırakmadı bizi. Gülşen Şen hoş geldin, günaydın. İskenderun'da Kürşat bizleri dinliyor. Dün akşam Ay Işığı programı olmadığı için o da düşüncelerini paylaşmış. Çok teşekkür ederim. Takip etmeniz beni çok mutlu ediyor. Teknik bir sorun sebebiyle, bazı durumlarla uğraşmak sebebiyle dün olamadı. Ama bugün telafi edilecek inşallah. Gece boyu onunla uğraştık. Şanlıurfa Çamdere İncirli Öğretmen Servisindeyiz. Ali Kaptanımıza, tüm öğretmenlerimize sevgilerimizi gönderelim. Günaydın.
1: Günaydınlar Uğur Bey.
0: Hoş geldin Gonca.
1: Her sabah olduğu gibi kahvemi aldım. Yine sizi bekliyorum.
0: Oh, şahane.
1: Herkes için huzurlu, sağlıklı bir gün diliyorum. Sıradaki şarkıyı 5 aydır küs olduğum, sonunda barıştığım arkadaşım Leyla için istiyorum.
0: Oh, bu daha şahane.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Gonca çok teşekkür ederim. Leyla'ya da sana da sevgilerimizi gönderelim. Günaydınlar. O 5 ayı çok güzel telafi edersiniz bence. Mahmut Aksoy Siirt de bizleri dinliyor. Günaydın. Özlem Yılmaz aramızda. Hoş geldin. Ayşe Göktemir'e de sevgilerimizi gönderelim. Gülmeyi ve güldürmeyi bildiğimiz bir gün olsun demiş. İşte ben bunu alkışlarım. Hem gülelim hem güldürelim inşallah. Bol gülümsemeli bir gün olsun. Günümüzün sohbet konusu. Eminim hayatımızı değiştirme mahiyetinde önemli tavsiyeler almış olabiliriz. Ha, biz uyguladık uygulamadık, o ayrı. Konumuz bu. Hayatınızı değiştiren tavsiye. 505 188 30 çift 0 mesaj attım.

0: çekici selin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.

0: 800 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Bir reklam. Aklınızdan geçen şarkıyı çalan radyo.

0: Günaydınlar Uğur Bey.
1: Günaydın.
0: Aydın Efeler'den herkese selamlar, sevgiler. Arkadaşım Kuşlar Beren Mahallesi'nden Fatma Karacaylan'a sevgilerimi gönderiyorum. İyi günler.
1: Teşekkürler. Bizden de ikinize sevgiler, selamlar.
2: Günaydın, günaydın, günaydın.
1: Ben günaydın.
2: Herkese sevgiler, saygılar. Enerji dolu, mutlu, huzurlu bir gün diliyorum. Şirketimizin çok kıymetli yöneticisi olan Aycan Hanım'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Uğurlu sabahlar, herkese enerji versin.
1: Çok teşekkürler Serkan. Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar. Hoş geldiniz.
3: Günaydın, günaydınlar Uğur Bey kardeşim.
1: Günaydın Mehmet.
3: Batman'dan güzel bir sabahla yolumuza devam ediyoruz.
1: Harika.
3: Seda Mobilya ailesi olarak sizleri dinliyoruz. Herkese Batman'dan selamlar, iyi çalışmalar.
1: Bizden de sizlere çokça sevgiler, selamlar. Hoş geldin. Çağrı Adana'da bizlerle, bir büyüğüm şöyle demişti. En büyük pişmanlığım pişman olurum diye yapmadıklarımdır. O gün bugün kulağıma küpedir demiş. Çağrı çok güzel bir tavsiye. En büyük pişmanlığım pişman olurum diye yapmadıklarımdır. Teşekkürler.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
2: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınız yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamaları.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete gelir.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Çok yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
2: Randevular, toplantılar, siparişler.
1: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir. O yüzden güne Radyo Turkuaz'da merhaba de.

Havanın notlarına bir göz atalım sevgili dinleyenler. Türkiye'nin büyük bölümü şiddetli sağanakların etkisi altına girecek. Bugün Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 ilimiz için sarı kodlu uyarı verildi sevgili dinleyenler. Tabii yaşadığımız daha önceki günlerde Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakikada etkili olan sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. O yüzden sevgili dinleyenler tedbirli olmak çok daha önemli bir durumda şu an. Tabii 12 şehrimizde riskin daha fazla olduğu paylaşıldı. Samsun, yine Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'daki yağışlar çok şiddetli olacak. Tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %55 oranında sevgili dinleyenler. TEM'de Metris bağlantı yolu otogar yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiği kapatılmış. Ekip sevk edildiği uyarısını da görüyorum. E5 üzerinde yine Çağlayan Mecidiyeköy yönünde meydana gelen bir trafik kazası vardı. Kaza kaldırılmış ama kazadan kaynaklı yoğunluğun devam ettiğini o bölgeyi kullanan dinleyicilerimize de paylaşmış olalım. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Uğur Bey oğlum. İyi ki hepiniz varsınız. Birlik ve beraberlik içinde hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı, şanslı günler dilerim. Antalya'dan Serap kızım, işlerin rast gitsin inşallah. Öğretmen ve öğrencilere iyi dersler dilerim. Tüm çalışan kardeşlerime Rabbim güç kuvvet versin.
1: Amin.
0: Kazançlarının bir tanesi bin tane olsun. Yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim.
1: İnşallah.
0: Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Gül öğretmenim çok teşekkür ederiz. Yüreğim.

kalbinize, gönlünüze sağlık. Rabbim size de sağlıklı saati, çok güzel bir gün yaşamayı nasip etsin. Adana sabahından, güzel bulutlu bir Adana sabahından Hasan ve Nazmi de bizlere eşlik ediyor. İkisine de sevgiler, selamlar. Günaydınlar, radyolar açıldı diyerek Batman'da Murat bizlerle beraber, Fevzi kaptanımız Gaziantep aramızda. Açılmaz mı radyolar, her daim sendeyiz diyerek Zühre de Almanya'da şu an bize ortak olan dinleyicilerimizden. Oley! Oo, kurabiyeler yapılıyor şu an Sibel. Eline emeğine sağlık, yiyecek olanlara da afiyet olsun. Yok canım, canımız çeker mi hiç? Çekmedi. Haydi sabahlar mesajı Serkan'dan da ulaştı Kahramanmaraş'ta şu an. Uğurla güne başla, mutlu kal. Unutma, sen yoksan bir eksiğiz demiş. Yaşa! Sohbet konumuz hayatınızı değiştiren tavsiye. Oldu mu hiç? 505-188-30-00 mesaj attınız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
6: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
12: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: reklam.
1: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Farklı frekanslarda dolaşmanıza gerek yok. Radyo Turkuaz, her telden.

Güne merhaba da ilk saatimizi günün öne çıkan gelişmeleriyle veda edelim sevgili dinleyenler. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi yemekleri ve içeceklerini sıralamış. Yeni listedeki bazı sıralamalar şaşırtıyor tabii ki. En iyi Türk yemekleri listesinde zirvedeki tercih sosyal medyada özellikle çok dikkat çekti. Zirvede birinci sırada kalamar tava var sevgili dinleyenler. Yani oldukça şaşırtıcı bir durum. Hani yaygınlık açısından tabii bu belirlemeler sonrası tabii değerlendirme neye göre yapılıyor şeklinde araştırmalar da yapılıyor illaki. Bu da platform kullanıcı değerlendirmeleri ve etkileşimler doğrultusunda hazırlanıyor bu liste. Bir numarada kalamar tava var. İki numarada oltuca kebabı var. Üç numarada Antakya künefesi var. Dört numarada beyran çorbası ve beşinci sıradaysa afyon sucuğu yer almış lezzetler konusunda. Çok şükür çok zengin çok güzel bir mutfağımız var ya. Vallahi. Öte yandan kupada finalin adı belli oldu. Ankara'da son bileti Trabzonspor kaptı sevgili dinleyenler. Turkuaz Medya yayıncılığındaki Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı Ankara'da oynanan Gençler Birliği Trabzonspor maçıyla sona erdi. Ve Trabzonspor Konyaspor'un finalde Konyaspor'un rakibi oldu. Ki final müsabakası da yine heyecanlı anlara şahit olacak. Bildiğim kadarıyla Trabzonspor'da ilk kez Konyaspor'la karşılaşıyor. 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak müsabaka. Umarım iki takım için de çok güzel bir maç olur.

geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla geçen güzel bir perşembe günü olsun. Peki kimlerle başlıyoruz bu saatimize? Adaşım Uğur Batman da bizlerle beraber. Yeşim Aydın da bizleri dinliyor şu an. Kırıkkale'de Mert bizlerle. En sevdiğim tavsiyedir. En iyi arkadaş cebindeki paradır. Cebinde paran varsa en iyi arkadaş, en iyi sevgili, en iyi evlat olur. Sen olursun demiş. Yani insanlar bu aşamaya yani öylesine gelmiyor. Birileri bunu yaşattığı için bu aşamaya geliyor maalesef. Mert maalesef. Bu da yaygın yaşanan durumlardan biri. Ne yazık ki. Şirin Kırşehir'den günaydınlar ile kızı Nadire Çolak'la beraber şu an Konya gezisine gidiyormuş Aslı'da. 6B sınıfı şu an hepsi beni mi dinliyor acaba? Hepsine sevgiler. Ne güzel bir gezi olacak inşallah. Bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize, sevgilerimize selamlarımızı gönderelim. Zeynep öğretmenimize Mardin'de bizlerle. Geçmişimi irdeleyen olumsuz eleştirilene karşı senin geçmişin onun gelecekteki geçmişi olabilir. O halde ben de olumsuzluklardan olumlama yapma yolunu seçtim. Huzurlu yayınlar diliyorum demiş. Güzel, çok da güzel bir tavsiyeymiş Zeynep öğretmenimiz. Çok teşekkür ederiz. Olumsuzluklardan olumlama yapma yolu. Evet, günümüzün sohbet konusu hayatınızı değiştiren tavsiyeler sevgili dinleyenler. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
6: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
7: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
8: Yataş'la mutlu uykular.
9: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
17: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan

0: Ülkemizde de dünyada da iklim krizinin pençesinde en sıcak yıllarını yaşarken bilim dünyasından daha yıkıcı olan süper El Niño uyarısı geldi sevgili dinleyenler. Okyanus sularındaki aşırı ısınma küresel bir enerji transferini tetiklemek üzere. O yüzden de bir yandan ekinleri öldüren kavurucu kuraklıklar, diğer yanda şehirleri yutan sel baskınları yolda olabilir. Bu yüzden de herkesin, ama herkesin istisnasız tedbirli olması, dikkatli olması önemli. Çünkü bu hava şartları artık son zamanlarda kendini tekrar ediyor. Demek ki ilerleyen zamanlarda da yine karşımıza çıkacak. Umarım sorunsuz, herhangi bir sıkıntı olmadan yaşarız.
1: Uğur Bey günaydın. Antalya'dan sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilerim.
0: Günaydın Serap, hoş geldin aramıza. Sana ve şu an sesimin ulaştığı tüm dinleyicilerimize günaydınlar bir kere daha.

0: gibi değil.
1: Bir reklam.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evin

0: Starbucks 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bir reklam.
2: Yol durumu.
3: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 oranında sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'lara ulaştı bile. Alemdağ Caddesi Şile yolunda Tepeüstü yönünde sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Vatan Caddesi O3 Bayrampaşa yönünde de sol şeritte bir çevre düzenlemesi nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Yoğun bir lokasyon olduğu için o bölgeyi kullanacak olan dinleyicilerimizle bu durumda paylaşmış olalım. Metris bağlantı yolu girişi Hal yönünde arıza yapan tıra iki araç çarpmış. Bölgede kazaya müdahale ediliyor ama kaza sonrası bölgede etkili yoğunluklar oluştu. Mümkünse bu noktadan uzak durmak, alternatif yolları kullanmak önemli. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

Saatlerimiz 8:27 olmuşken bize eşlik eden dinleyicilerimiz arasında Vedat da var. Konya'da şu an. Vedat Konya Ereğli'de bizlerle. Hoş geldinlerimize. Sıradaki şarkı bana, sana, sevgili eşim Nazlı'ya, oğlum Umut'a gelsin mi demiş. Gelmez olur mu hiç? Şahane de bir fotoğraflarla aynı zamanda süslemiş mesajını. Çok güzel bir at fotoğrafı var. Yani o atların o duygusal yapıları, sadık yapıları beni cezbeden taraflarından biri. O yüzden nerede görürsem görürüm, etkisi bu anlamda başkalaşıyor. Emel de bizlerle beraber, günaydın. Bugün dinlemede kalacağım seni. Ama demiş, hayat tavsiyesi deyince dayanamadım. Ben sadece dinlemede kalacaktım, mesajla katılmayacaktım ama konuya katılmak istedim diyor. Karşı komşumuz vardı, maddi durumunda olmasına rağmen aldığı bir şeyi yıllarca kullanmaya kıyamaz. Zamanı gelir bir gün diye saklardı. Ama maalesef öyle vakitsiz gitti ki kullanmaya kıyamadığı her şey sapasağlam kaldı. O zamandan bu zamana hayat felsefem, dişin keserken ye, dizin tutarken kes. Hemen teşekkür ederim. Maalesef ne zaman başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. Ama gönlümüzü böyle mutlu eden, yüzümüzü güldüren bir şey varsa ertelemeyelim. Ne kadar zamanınız olduğunu bilmiyoruz çünkü. Ertelemeyelim.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları. Biz

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinizin iyi
2: gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Temizlik doğasında var.
4: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
5: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
6: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok, aidat da yok.
7: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
10: Ne istersen Neon 1.
11: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

yapma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için

0: evimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir kez daha göz atalım sevgili dinleyenler. Sel tehlikesi sürüyor ve ülkemizin yarısına neredeyse sarı kodlu uyarı yapıldı. Ülkemizin büyük bölümü bugün de şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve bakanlık tarafından tam 39 ilimiz için sarı kodlu uyarı geldi sevgili dinleyenler. Ama bazı illerimiz risk altında. Özellikle de Samsun'da yine Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'daki yağışlar çok şiddetli olacakmış. Tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden

0: Ya biz hep şahane bir koro olmadık mı? Şahane bir koroyuz. Radyo Turkuaz Korosu adeta.
1: Günaydın Öl Bey.
0: Günaydınlar.
1: Giresun'dan sevgiler, selamlar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Çok şükür güneşli sabahlara uyanıyoruz artık. Yaz geliyor, çok mutluyum.
0: Yaz sevenler için evet.
1: Sizinle güne başlamak çok keyifli. İyi yayınlar diliyorum.
0: Özür, teşekkür ederim.
1: Herkese sevgiler.
0: Hoş geldiniz. Bizden de sana çokça sevgiler, selamlar.
2: Günaydın Öl abi.
0: Oy, günaydın.
2: Ben Zeynep. Birkaç gündür sana mesaj atamadım.
0: Evet, neden?
2: Seni özledin mi?
0: Çok.
2: Ben seni özledim. Sıradaki şarkı okula giden tüm arkadaşlarıma, anneme ve babama ve teyzeme hediye ediyorum.
0: Olsun.
2: Yine tamam. Uğurla başla, mutlu kal. Günaydın. Dın dın dın. Seni seviyorum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler Dilibanlı Zeynep'imiz. Hoş geldin.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Beni Vidi Göz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bizim huzur lazım.
9: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hanci Kredi.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kaçırmayın.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
0: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Güne merhabada ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken bu sabah da size Christy Brown'un Sol Ayağım kitabından bir cümle paylaşacağım sevgili dinleyenler. Sol Ayağım kitabı. Fark etmek acıydı ama gerekliydi. İnsan bazen hayatı boyunca kaçtığı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalıyor değil mi sevgili dinleyenler? Hani fark etmek yalnızca dışarıdaki olayları anlamak değil. İnsanın kendine dair de yanıldığı şeyleri görmesi aynı zamanda. Güvendiği insanların değişebileceğini, bazı bağların sandığı kadar güçlü olmadığını, yıllarca tutunduğu düşüncelerin aslında onu yavaş yavaş tükettiğini kabul etmek illa ki kolay değildir. İnsan bazen en büyük hayal kırıklığını başkalarına değil de kendi sessiz kabullenişlerinde buluyor. Ama yine de fark etmek gereklidir sevgili dinleyenler. Çünkü insan ancak gerçeği gördüğünde büyümeye başlıyor. Acı veriyor. Ama o sahte umutlardan, alışkanlıklardan, kendimizi kandırma düşüncelerimizden yavaş yavaş sıyrılıyoruz. Bazen insanın kendine yapabileceği zaten en büyük iyilik de canını acıtsa bile gerçeği inkar etmeyi bırakması. Fark etmek acı ama gerekli.

Radyo Turkuaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhabanın 3. saatinden de merhabalar. Radyolarını yeni açan, aramıza yeni katılan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da perşembe günleri musmutlu olsun, şahane olsun, sağlıcakla, huzurla geçsin inşallah. Peki biz bu saatimize kimlerle başlıyoruz? Aylin'le Antalya'da şu an bizleri dinliyor, hoş geldin. Burak'la başlıyoruz, İskenderun da bizleri dinliyor. Engin'le başlıyoruz, o da şu an Sancaktepe'den selamlarıyla bizlerle beraber. Selamlar güzeller, güzel insanlar diyarı, iyi ki varsınız mesajıyla aramızda. Çok teşekkür ederim. Bugün benim için günlerden pazar. Şöyle bir keyif kahvaltısı yapıyorum müsait olana. Konum atayım isterseniz. Özellikle Uğur sen mi hop dedik gelin diyor. Bugün Engin için pazar günüymüş. Engin en ama en güzel pazar günü gibi yaşa değil mi? Afiyet olsun. Vallahi şu an senin misafirin gibi ben de o keyfi hissettim. Cemile ile başlıyoruz bu saatimize. O da 4 aylık bebeğiyle bizlere günaydın diyor. Ay maşallah. Allah sağlıklı çok güzel bir ömür nasip etsin inşallah. Ay. Ve tabii ki duasında olan herkese de nasip etsin. Yunus'la başlıyoruz bu saatimize. Eşi Tülay Hanım'la birlikte dinliyorlar. Kızları Dilara ve Duru da aynı zamanda dinliyor. Ankara'dan selamlarıyla hepsine biz de çokça sevgilerimizi gönderelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz hayatınızı değiştiren tavsiyeler sevgili dinleyenler. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor. Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
3: Her tarzın en iyileri.

Günün öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile Tokayev tarafından Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. 15 Mayıs'ta gerçekleştirecek Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesi için de Türkistan'a geçecek. Öte yandan dünya Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen Xi ve Donald Trump zirvesine odaklanmış durumda. İkili gerçekleştirdiği zirvede İran krizi, Tayvan gerilimi ve ekonomik yaptırımları masaya yatırdı. Çin Devlet Başkanı Xi'nin uyarısı da tabii dikkat çekti tüm dünya basınında. Bakalım bu zirveden nasıl sonuçlar çıkacak. Öte yandan biraz ağzımızı sulandıracak bir haber var sevgili dinleyenler. Haberin güzelliği ise farklı lezzetlerde kendini göstermiş. Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, Türkiye'nin en iyi yemekleri ve içeceklerini sıralıyor ve yeni listeyi yayımladığında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çünkü birinci sırada kalamar tava var. Şaşırtıcı bir şekilde güzel bir sıralama almış. İkinci sırada oltuca kebabı var. Üçüncü sırada Antakya künefesi var. Dördüncü sırada beyran çorbası var ve beşinci sırada da afyon sucuğu var. Çok güzel bir zenginliğimiz bu mutlu.

0: yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %67 oranında sevgili dinleyenler, kent genelinde. Uyarılar söz konusu Ataköy-Bakırköy yönünde sahil yolunda sol şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Levent-Çilekli yolu tesisleri akaryakıt istasyonu hizasında da iki yönde de bir trafik kazası uyarısı var. Yoğunluk kuyruğu Reşitpaşa-Balta Limanı hattına uzamış olduğunu da paylaşabiliriz sevgili dinleyenler. Umarım ciddi bir durum yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize iyi yolculuklar.

0: saatlerimiz 9.27 oldu sevgili dinleyenler. Radyo Türk Boğaz'dasınız. Ben Uğur'la güne merhaba da. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar, her tarzında en iyileriyle güne beraber merhaba demeye devam ediyoruz. Bize eşlik edenler arasında Hülya da var.
1: Uğur, vereceğim mesaj ne olur biliyor musun? İnsanları, nedir? Sevdiklerinizi kaybetmeden onlara çok sevdiğinizi söyleyin, olur mu? Kayseri'den Hülya ben. Sana sabah şekerleri gibi şeker diliyorum.
0: Ay, çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir mesaj. Çok çok kıymetli bir mesaj. Yani biraz önce de söyledik ya, ne kadar zamanımız olduğunu, yani bir an ötesini dahi göremiyoruz, bilemiyoruz ya. O yüzden bildiğimiz bu an var. Hissettiğimiz bu düşünce, duygularla beraber ne yapılması gerekiyorsa engel olmamak çok kıymetli. Ankara'da Fırat da bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldinlerimize. Hayatımı değiştiren nasihati anneannemden aldım. Evladım, sevildiğin yere çok gidip gelme. Yüzün eskir. Gittiğin yerde çok konuşma, dilin eskir. Sırrını dostuna söyleme. Gün gelir dostun düşmanın, sırrın da suçun olur demiş. Vay be Fırat, çok çok kıymetli bir nasihat. Gerçekten çok çok kıymetli. Teşekkür.

0: enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam edecek.
1: Reklam. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Hadi bu yaz çok havalı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı

0: tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Havanın noktasında sevgili dinleyenler, uyarı üstüne uyarılar var. Ülkemizin büyük bölümü bugün de şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve bakanlık tarafından tam 39 ilimiz için sarı kod uyarı verildi. Ama bazı illerimize özel uyarılar yapıldı sevgili dinleyenler. Çünkü hani bu geçtiğimiz günlerde Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakikada etkili olup sele neden olan yağışların benzeri bugün Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olacak sevgili dinleyenler. Özellikle yine Samsun, Ordu, Amasya, Çankırı, Tokat, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'daki yağışlar çok daha şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir uyarısı var. O yüzden tedbirli olmayı sakın ihmal etmeyin.

günaydın mesajı da Sümbül'den, Kahramanmaraş'tan geldi. Fedakarca gecesini gündüzüne katan tüm meslektaşlarımın hemşireler gününü kutluyorum mesajıyla aramızdaydı. Sıradaki şarkılarda tüm hemşerilere ve özellikle Zeynep arkadaşıma armağan ediyorum demiş. Bizden de çokça sevgiler, selamlar olsun. Gününüz kutlu olsun. Emeğiniz için, üstün emeğiniz için çok çok teşekkürler. Yani 100 yıl öncesinde de, yüzyıllar öncesinde de çok kıymetli ve çok da önemli bir meslekken hala aynı önemde ve bundan sonra da hala aynı önemde olacak. Senem de İskenderun'da bizlerle, ona da sevgilerimizi gönderelim. Fatih Aslan açıldı radyolar demiş. Mehmet Adana'da bizleri dinliyordu. Yine aynı şekilde Tamer de tabii ki de açıldı radyolarımız mesajıyla. Sakarya'da bizlerle. Tüm servis şoförlerimize iyi yolculuklar. Tüm öğrencilerimize iyi dersler mesajıyla. Teşekkür ederiz. Funda bizleri dinliyor. Eşi İlyas'la beraber işe giderken. Günün tavsiyesi, size baharı getiren bir kişiyle evlenin. Her gününüz çiçekler açsın demiş. Oy maşallah. Amin. İnşallah duasında olan herkese nasip olsun bu güzellik.

0: Evdeyiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Handikredi'de.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Reklam.
2: Hayata enerji katan Ortek Akü ve Solar'ın sunduğu Uğur'la Güne Merhaba devam ediyor.
3: Güzellikler dünyası.
4: Parafın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Mayıs

0: 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
0: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

Evet sevgili dinleyenler, veda vakti geldi. Veda etmeden önce Zeki aramızdaydı. Günaydınlar, çok teşekkür ederim o güzel sözlerin için. Batman'da sessiz ama daimi dinleyicimiz Ahmet şu an bizlerle. Şu an kurs merkezinde değerli rehberlik öğretmenimiz Agit hocamızla sizleri dinliyoruz demiş. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Gününüz aydın olsun. Hatay Antakya'da da yolda bizleri eşiyle dinleyen Suzan'a da çokça sevgiler, selamlar eşiyle birlikte. İyi yolculuklar olsun. Oysek Akü ve Solar'ın katkılarıyla Uğur'la Güno Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Aramıza katılan, bizi yolculuğuna, işine...

Ne kahvaltısına, çayına, kahvesine eşlik ettiren tüm dinleyicilerimize çok teşekkürler. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceksiniz. Akabinde mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak gününüzün iki saatini ortak olmak için. 12'de Hilal Özgani, yine akabinde Utku ile Sekler ve Hop Dedi Kayhan'la sonrasında da yine beraberliğimizle gününüz Radyo Turkuaz'la da olsun. Umarım her birimiz için de güzel bir perşembe günü olur. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın sabahta saatlerimiz yine 7'yi gösterdiğinde kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldi. Trump, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak, çok teşekkür ederim derken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise, Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında bayrağımıza saygısızlıkta bulunanlara ilişkin soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı. AFAD tarafından Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alındı. Küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Gönül Dostu Füsun'da.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: S1-2. Acaba stüdyo muyum? Neredeyim ben? Bir insan koşarak gelirse böyle olur. Efendim, araç bozulmuş. İstanbul'da trafik bir anda yağmurla değişmiş. Montum suyun üzerine düşmüş. Kira %60 artmış. Saçlarım kurumamış. Allah Allah. Şöyle koştur koştur geldim ama yüzüm gülüyor ya. Bu mikrofonun başına oturunca yüzüm gülüyor. Sinir falan kalmadı hiç. Zaten ne gerek var ki? Ne gerek var sinire? Sıkıntıya nasıl olsa varacağız, ulaşacağız. Olabilir, araçlar bozulabilir. İnsanlar bozulmasın yeter ki. Herkese bir kez daha selamlar, sevgiler. Siz nasıl başladınız güne? Şu an gözlüğüm olmadığı için sizi çok flu görüyorum. Ama siz daha net göreceğim birazdan. Radyo Turkuaz'dayız. Gönül dostu Füsun zamanı. Sevgili Utku şöyle bir 5 dakikalık şarkı göndermiş bize. Ki ya böyle rahat rahat geleyim diye. Ben hatta 10.30 civarı gelebilecek gibi gördüm navigasyondan. Ama işte İstanbul trafiği her an değişiyor. Şükürler olsun diyorum. Kavuştuk birbirimize. Öyleyse saatler 12'yi gösterene dek sizi hiçbir yere bırakmıyorum. Minicik bir reklam. Ardından ben gözlüğümü takıp geliyorum. Bekleyin beni.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Fatih. Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok.
1: Aidat da yok.
0: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.

günün kaptanı Aykut Kaptan. Ona buradan selam olsun diyorum, dinliyorsa şu an taktici dostumuz. Valla onun için ve arkadaşları için gelsin. Martı taksi çalışanları burada mı acaba? Yaşasınlar. Bu arada şimdi benim montumun olmaması, yağmurun bu kadar çok yağması, işte şalım falan yere düşmesi, mont değil. Az evvel mont dediysem şalım düştü. İşte onu burada ben bir yıkamaya başlayacağım yayın sonrasında. Ne oldu, yağmur geldi? Hani bahardı, yazdı? Vallahi hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalıyor. Doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artıyor. Diğer yerlerde önemli değişiklik yok. Fakat kuvvetli yağış uyarısı var. Nerelerde biraz sonra söyleyeceğim. Yağışlar da sevgili Ülke'nin dediği gibi şifa olsun hepimize.

0: yüksel. Çekici yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

Şimdi İstanbul'da bugün hafif bir yağmur gözüküyor. Yarın güneşli, parçalı bulutlu ama güneşli. Cumartesi çok güzel. Çocuğu alın, trafiği mahvedelim böyle. Özellikle sahil kesimlerinde bir trafik tıkansın. Pazar günü yine hafif böyle bir yağışlı ama derece çok oynamıyor. Pazartesi daha güzel. Fakat tabii bugün yağışı görünce acaba dedim. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Sakarya, Bursa, Bilecik çevreleri, Çanakkale'nin doğusu, Isparta çevresi, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, bakın dikkat edelim. Konya'nın kuzey ve batı ilçeleri, Sinop, Giresun çevreleri, Elazığ'ın kuzeyiyle Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin edildiğinden kuvvetli bir yağış var. Aman dikkat diyorum dostlar.

0: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile...

0: Fatih.
1: Lacivert Dergi, Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona, teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

acaba sağlıklı sınır koymayı bilmiyoruz diye mi? Hani biraz böyle merhametin arkasına saklanıyoruz. Var mı böyle bir şey? Bir düşünün bakalım hayatlarınızda. Yani ben bu davranışı, ben bu olayı acaba gerçekten merhametimden mi yapıyorum? Yoksa sağlıklı sınır koymayı bilmiyor muyum diye bir soralım mı bugün kendimize? Eyvah, ben sordum, cevaplarda çok üzüldüm. Bir yeni bir travma yaşatmak istemiyorum kendime ama insanın kendisine yüzleşmesi de öyle ağırdır, kolay bir şey değildir. Bizim de bir başkasının sınırlarını fazla zorlamamaya da dikkat etmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü merhamet de, anlayış da, sınırlar da sınava tutuluyor bu hayatta. Hadi yine söyle, sizi düşündürecek bir soru sordum, bakalım neler gelecek. 505-188-30-0'dayım aynı zamanda. Daha ben yayına gelmeden gelen mesajlar var, teşekkür ediyorum hepsine.

Şimdi insanın kendi içindeki o ham taraflarını görüp onu işlemeye çalışması bence kendine verdiği en büyük değer hayata da saygısı dostlar. Şimdi bunu sevgili dostum Evren Türeci demiş. Bir yeni aya doğru gidiyoruz. 5 gün sonra olması gibi, pardon 2 gün sonra o yeni aydan bahsedeceğim gönlümün dostları. Yani canımızın her istediğini yapmak, her böyle sıkışıklıkta ben böyleyim demek aslında özgürlük değil. Çünkü ben böyleyim demek neredeyse benim verdiğim zararın sorumluluğu bana ait değil demenin de galiba bir yolu. Ne dersiniz? Şimdi bazen mazeretlerimiz oluyor ama o mazeretler gerçekten can sıkıcı da olabiliyor. İnsanı geliştirmiyor da ilerletmiyor da. Yani ben böyleyim cümlesinin çizdiği duvar gerçekten öyle böyle değil. O yüzden ben böyleyimi bugün şöyle bir atalım mı kendi hayatımızda? Cümlelerimizden var mısınız? Dönüşelim mi bugün bu konuda? Az sonra anlatacağım.

Şimdi Yağmur'u görünce böyle sanki bir ritim de değişti gibi değil mi? Böyle bir orta ritimli şarkılar da var. Şimdi Emine diyor ki ya ben böyleyim demek bazen hani güzel olabilir ama karşıdakini kırmadan da çözüleceğini bile bile de yapmamak da acı verici diyor. Şimdi gelişimi bir kere durduruyor. Yani insan kendini sorgulamıyor ben böyleyim dediğimde. Daha sabit kalabiliyor. Sorumluluktan kaçabiliyor bakın sorumluluktan. İşte ben sinirliyim, ben kırıcıyım, ben dağınığım deyip sonuçlarını değiştirmemeye neden olabiliyor. İlişkileri çok zorluyor. Yani karşı tarafın ihtiyaçlarını görmeyi azaltıp empatiyi düşürebiliyor. Zaten değişemem. İşte böyleyim düşüncesi zamanla motivasyonu da azaltıyor. Tükeniyor.

0: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeko.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Bak yoksa kalbini kırarım eğer uzaklara gidersen. Şimdi bencillik, nezaketsizlik, işte huzur bozmak, sorumluluktan kaçmak belki bazı insanlarda çok yüksek olabilir. Ama empati yoksunluğunun mantık, öfke kontrolsüzlüğünü doğallık, sorumsuzluğu rahatlık, patavatsızlığı dürüstlük, sınır böyle tanımazlığı özgüven, sevgisizliği mesafe, kibiri saygınlık sanıyoruz ya sanmayalım dostlar. Bizi duvarın önünde bekleten değişmeyen o katı inançlar var ya işte onlardan bir köprü kurup daha böyle esnek, daha halden anlayan kimliklere ihtiyacımız var. Öyleyse şarkım da biraz yumuşasın, gönül dostlarıma armağan olsun.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldi. Trump, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak, çok teşekkür ederim derken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise, Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. Dünya Sağlık Örgütü

0: Enstitü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus bir yolcu gemisinde görülmesinin ardından dünya gündemine oturan Hanta virüsü küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek açıklamasında bulundu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği, astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. Uzmanlar başta çocuklar olmak üzere son dönemde astım vakalarının arttığını belirtiyor. Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

ufak tefek yalanlar sırf çok sevdiğimiz için, sırf çocuğumuz için, sırf işte arkadaşımız, dostumuz için, sırf aman susayım işte patronum, amirim dediğimiz o ufak tefek yalanlar, o yanlışlar, o hatalar, hepsini meşrulaştırdığımız için, idare ettiğimiz için aslında biraz da huyu da böyle ya, ben bunu böyle kabul ediyorum dediğimiz için belki de o nezaketsizlik olayının içerisine bizler de o duvarın içerisine birer tuğla koyuyoruz. Maşallah. Yani sonra diyoruz ki bu insan niye bana böyle...

böyle davranıyor, niye bu şekilde davranıyor diye. Yıkın o tuğlaları, çıkartın, hiç yıkın, yıkmanız gerekiyorsa yıkın dostlar. Peki hadi bakalım, ikinci saatimiz başladı. Bu arada Hilal devamlı bana yazıyor, ne oldu acaba? Yoldayım, seni dinliyorum, yoldayım seni. Allah Allah. Bir şey istemez o benden, yok ya öyle bir şey yok, özellik. Hiçbir şey, keşke istese, istemiyor da. Ama galiba bu havanın durumu hepimizi böyle bir uyutmadı akşam. Bende de bir uyku problemi, sıkıntısı oldu gönlümün dostları. Benim kemikler zaten ezelden ağrıyor. Yani sadece yaşta falan alakalı değil. Ama yağmur falan oldu mu, hava değişti mi, tamam yandık. Yandım ben. Bakayım kim gelmiş? Cenk gelmiş. Cenk'e selamlar buradan. Cenk Yılmaz Nazilli'den selam göndermiş. 505-188-30-0'dayım. Sonra Merve Nurcuğum gelmiş. Annem ve teyzemle yürüyüşteyiz demişler. Bizi de alır mısın Hilal'le? Lütfen. Bursa'dan Hande'cim gelmiş. Mersin'den Selami gelmiş. Ardından Fitnat'ımı görüyorum. Zekiye'mi görüyorum. Nilgüncüğümü. Yeşimler, Kamileler. Musum Bey'cim Rize'ye selamlar. Rize'de havalar nasıl da? Nasıldır? Şöyle biraz şiveli konuşmalar yapıp bana acaba ses mi gönderseniz? Çok merak ediyorum. Uzun zamandır bunu yapmadık değil mi? 505-188-30-0'dayım.

Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

0: apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
0: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri 5G.

0: 800 TL.
1: Hadi beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 mil yerine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Reklam.

Pilates varmış. Zihin sağlığı için böyle devamlı çok önemli şeyler anlatıyormuş sosyal medyada. Ondan böyle bir toparlamışlar. Bakayım dedim, bir 40 yıllık psikiyatrist dostumuz ne yazmış, neler söylemiş acaba? Zihin sağlığına kötü geldiği için asla yapmam dediği şeyler varmış. Mesela sizin var mı gönlümün dostları? Yani benim zihnim, benim sağlığım çok kıymetli, çok önemli deyip de asla şunları yapmam dediğiniz var mı? Gerçekten merak ediyorum. Bana yazın. Yayında seslendirmeyeceğim, ben kendim okuyacağım merak ettiğim için. 500-588-30-0. Bakayım neymiş bunlar, şöyle bir derleyeyim, toparlayayım dedim. Asla zihnimden geçen aptalca fikre inanmam. Şimdi insanın gerçekten zihninden çok şey geçiyor. Her düşünce gerçeği de yansıtmıyor. Beyin bazen yalan da söylüyor. Sizi değersiz, başarısız ya da sevilmeyen biri gibi de hissettirebiliyor. İşte bu tür otomatik düşüncelere kapılmak aslında ne yapıyor biliyor musunuz? Zihinsel sağlığı bir kere bozuyor. Düşüncelerimizi sorgulamak zorundayız dostlar. Yani zihnime gelen her fikri önce şöyle bir sorgulayalım. Bu gerçek mi, değil mi? Kandırılıyor muyum burada? Ya, zihin bile bizi kandırıyorsa artık ben daha ne diyeyim? Ardından asla düşündüğüm her şeyi söylemem diyor. Çünkü her düşünce paylaşılmaya değer ya da doğru zamanlı değildir. Zihnimden günde binlerce fikir geçer ama hepsi bir gece nazik ya da yapıcı da değildir, doğru. Düşünceler filtresiz bir şekilde dile döküldüğünde ilişkiler zarar görebilir, insanlar incinebilir. Bu da çok önemli, çok kıymetli. Bunu bazen ben başaramıyorum söyleyeyim. Bunu başarıyorsa psikiyatrist helal olsun diyorum ya da başaran dinleyicilerimiz varsa. Çünkü sözcükler çok güçlü dostlar. Yani doğru kullanılmadığı takdirde de zarar veriyor. Asla kasıtlı olarak geç saatlere kadar uyanık kalıp uyku sağlığımı berbat etmem diyor. Ay ne kadar güzel söylediniz efendim. Bunu arada yapıyoruz yalnız. Kaliteli uyku gerçekten zihin sağlığı için çok önemli. Ve duygusal sağlığın da temeli. Uykusuzluk yalnızca yorgunluk yapmıyor, depresyonu da arttırıyor dostlar. Katılır mısınız?

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edim, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: ve Süperbank 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
0: Bir reklam.
2: Şimdi sizlerden gelen mesajlar da var. Ebru'cum demiş ki mesela beyin sağlığım, zihin sağlığım için korku filmi seyretmem demiş. Vallahi alkışlıyorum. Fakat ben ne kadar beni etkilese de mesela gerilim de gerilim filmleri de biraz ona benziyor. Daha öncesinde çok seyrediyordum. Korkuyu ayırdım. Gerilime devam ediyorum. Polisiye falan onlara devam ediyorum ama korkuyu artık kesinlikle ben de izlemiyorum. Biz niye izlemişiz Ebru ya? Ne gerek varmış? Gerçekten insanı zihnini çok aşırı derece de yıpratıyor. Bence işte rüyalarını falan bile değiştiriyor. Elif'cim de diyor ki asla yapmam dediğim şey beden sağlığım için, zihin sağlığım için uzun süre hareketsiz oturmak demiş. Aferin sana. Ben biraz oturdum bugün. Hadi şöyle ne yapıyorduk? Ayaklarımızı böyle baldırları çalıştırıyorduk. Topuktan yukarıya doğru kaldır, indirelim. Şöyle bir dakika yapmaya çalışalım gönlümün dostları. Peki yine psikiyatrist ne demiş biliyor musunuz? Beyin sağlığı yediğinle de doğrudan ilişkili. Şimdi burada biraz ayrılacağız hocamla. Asla her an her istediğimi yemem demiş. Yani anlık demiş böyle hazları yenilip her canımın istediğini tüketirsem bu sadece bedenime değil zihnime de zarar verir. Hocam yani arada olur mu? Arada çünkü ben dün çok yanlış bir şey yaptım ama ne yapayım yani bunu her zaman yapacak değilim de. Ama iltihaplanma, bakın şeker, işlenmiş gıdalar, sağlıksız yağlar iltihaplanmayı arttırıyor. Odaklanmayı düşürüyor. Bakın bu şeker denen şey. Ne olur çocuklarınızdan uzaklaştın. Hadi biz yedik. Yani o şekerler o çocuğun odaklanmasını da çok zorlaştırıyor. Ve ruh halini kesinlikle bozuyor. O yüzden de daha sağlıklı şeyler yemeye çalışalım. Oldu arada olmadı hocam diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. O kadar sorumluluğumuzu alacağız. Ve en sonuncusu bakın bu çok güzel. Asla birkaç semptomdan dolayı ilaç kullanmam. Yani semptomlar zihnin veya bedenin verdiği sinyallerdir. Basılması gereken değil, anlaşılması gereken mesajlardır. Birkaç belirti gösterdiğinde önce yaşam tarzıma, beslenmeme, uykuma ve stres düzeyime bakarım, kronik rahatsızlıklarıma bakarım. Hemen kimyasallara yönelmem demiş. Bunu sevdim, bunu beğendim.

Evciz. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Mart'taki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.

sizin oralarda yaz var mı gönlümün dostları? Yaz geldi mi? Kiraz falan olunca değil mi yaz, Utku? Tam olarak başlıyordu. Yani kirazlar kiraz olacak. Ama ben geçen sene ne kiraz yedim ne çilek yedim. Yani gerçek manada meyve ve sebzeyi çok fazla böyle düzgün bir şekilde tüketemiyoruz ne yazık ki. İstanbul'da sizdeki durum nedir? Bir de şekerin olunca ne diyorlar biliyor musunuz? Şeker hastaları çok iyi bilirler. Yani eğer yüksekse meyveyi de kesmeniz gerekiyor. Karbonhidrat sadece ekmek, makarna, pirinçle değil. Bazı meyve ve sebzelerde çok yüksek oran da hızlı şekeri arttırıyor. O yüzden de ona da dikkat etmek gerekiyor. Hasret kaldık ama bakalım belki bu yaz daha farklı olur diyorum. Ne dersiniz? Çok mesajım var, çok mesajım. Şöyle hızlıca da bir geçiş yapacağım. Canancığım, Manisa'ya selamlar gönderiyorum. Kayınvalidene şifalar diliyorum bir tanem. İş arkadaşlarına bir şarkı göndereceğim. Soma'da şu an bizi dinliyorlar. Onlar için gelsin. Şu an önceliğim annemiz diyor. Biraz diyor işten galiba anladığım kadarıyla ayrılmış. Rabbim şifa versin. Allah sana güç kuvvet versin diyorum. Hayırlı güzel insan. Bursa'da soğumuş, şimdi çıktım evden diyor. Yasemin sorma ya, Marmara bölgesi biraz yağışlı ama yarın daha güneş var, daha güzel. Ardından Serapçı'mı görüyorum şu an. İskenderun'dan bize mesajlar göndermiş. Hoş gelmiş. Sonra Karadeniz Ereğli'den Kumru yoktu uzun zamandır. Kumrucuğum nerelerdesin? Murat'ı görüyorum Aksaray'dan. Kürşat bana bugün İngilizce yazmış merhaba derken. Ne oldu Kürşat? Anlat bakayım. Canım mı sıkıldı? Ne oldu? Bazen böyle evet insan hani ben şeye sinirlenmem. İngilizce bir şey yazabilirsiniz. Fakat Türkçe konuşurken arada İngilizce kelimeler çok fazla kullananlar oluyor. Gerçekten sinirleniyorum ya. Ya Türkçe konuş ya da İngilizce ya da Almanca ya da Fransızca hani ne dersen. Türkçenin içerisine katmaya ne gerek var diyorum. Tek bir dil konuşsak acaba olur mu Türkçe konuşsak? O yüzden de bana good morning falan diye Mrs. Füsun abla welcome falan yazmış. O olur, olabilir. Ne?

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

kentsel dönüşümde olduğu gibi bizim de aslında böyle ruhumuz eski versiyonumuza dönmeyecek şekilde aslında değişir. Bunu bazen tam fark ederiz olayın içerisindeyken ya da sonrasında fark ederiz. Bence çok sıcağı sıcağına da çok yüksek farkındalık belki olmuyor ama daha sonrasında olmaya başlıyor olaylarda, iletişimlerde. Yani binayı boyayıp makyajlamamızla ilgilenmiyor hayat. Temeldeki çatlaklara bakıyor. Bir bakıyor belki ne var diyor çatlaklarda. Eğer eski tepkileri vermiyorsak işte o zaman geçer not veriyor hayat bize, gönlümün dostları. Ya benim de böyle dönüşmem gereken bir olay var. Şimdi tam o olayın içerisindeyim. Durun bakalım diyorum. Yani acaba diyorum. Geçer not alabilecek miyim acaba? Aslında dönüşüm zihinde değil, sinir sisteminde tamamlanıyor. O yüzden de değişim sözlerimiz, eğer değiştim sözlerimiz daha doğrusu dış dünyada bir karşılık bulduysa, kararlarımızı ve bizi şekillendiriyorsa doğru yoldayız demektir. Eğer artık sadece anlatmıyor yaşıyorsak yeni ritme uyum sağlamaya başladık demektir. Bu yazının devamı Evren Türeci'nin sayfasında. Vay vay vay vay, çok güzel. Yani soruyorum ben dostlarıma, hangi yükleri cesaretle bırakıyoruz? Yeni sen neleri deneyimlemek istiyor? Sustuğun yerleri mi değiştiriyorsun? Acaba oralar mı değişti? Sessizlikle duyup anladıklarını mı sindiriyorsun? Neler yaparsan daha iyi hissedeceksin? Hangi eski versiyonla artık yabancılaştın? Yeni versiyonunu tanımlamaya başlayanlar var mı acaba? Ve çevrende, yakınında kimler olsun artık istiyorsun? Bu çok önemli bir soru. Şimdi kime gelsin bu şarkı? Ah, mesajlar da çoktu. Özgün, Özgün diyor ki, oğlum Akay'la sizi dinliyoruz Kartepe'den. Çok seviyorum oğlumu demiş ya, maşallah onlar için.

Bir şarkı çal gönül dostum, çabucak bitmesin. Bir söz söyle içimize, tatlı bir neşe versin. Sizleri iyi hissettiren bir programa davet ediyoruz. Gönül dostu Füsun.

dünyanın en güzel elma ağacı da olsan senden armut isteyecekler. Yani öyle armut isteyenler de olacak. O yüzden çok da üzülme be gönlümün dostu. Çok da üzülme diyorum. Kıyamam. Şimdi dertleştiğim dinleyicilerim var. Gerçekten bazı değerleri ne yazık ki insan olarak kaybediyoruz. Bu sadece bizim için değil. Belki dilini bilmediğimiz birçok insan, belki hiç görmediğimiz bir kıtada, başka bir kıtada. Yani insanlığın verdiği aslında sınavlar, hangi çağdaysak, ülkeler değişse bile, hayatlar değişse bile, evler değişse bile aslında aynı gönlümün dostları. O yüzden de diyorum ki biz yine de iyinin yanında olmak, iyi olmak, doğru olmak, güzel olmak, program başından beri diyorum ya, tuğlaları yerleştirirken acaba sadece kendimiz için değil başkalarını da düşünerek o tuğlaları yerleştirmek, eğer yanlış için bir tuğla yerleştiriyorsak o yanlış tuğlalardan vazgeçmek gerekiyor. Şimdi yıllar öncesi beni dinleyen Konya'dan Ufuk'u görüyorum. İyi yolculuklar diyorum. Aslında onunla yazıştık, unuttum şarkı göndermeyi. Onun için

0: şimdi gelsin diyorum efendim sıradaki şarkım. Ki artık yavaş yavaş veda ediyorum. Meryem gelmiş, Belkıs gelmiş. Esat'ı görüyorum, Esat Aydemir'i görüyorum. Ardından bakayım kimler vardı sabah saatlerinde. Epey bir dinleyicim vardı. İsimleri sayamadıysam affedin beni diyorum. Pervin'i görüyorum. Rize'den selamlar diye şöyle kışın evimize verdiği zararları biraz diyor gidermeye çalışıyoruz. Silikonlar falan temizleniyormuş galiba anladığım kadarıyla. Ve başarılar diliyoruz demişler. Canımsınız, yazdık, kıştık, bir toparlamak gerekiyor. Ben de hafta sonu o işlerin içerisine gireceğim. Gönlümün dostu. Neşe'cim aramıza hoş geldin. Bir dinleyicim vardı. Nereden göndermişti bana mesajı? Onu bulmaya çalışıyorum ama Zümra'yı görüyorum. Zümra Rize Adliyesi'nde şu an. Ablalarıyla birlikte bizi dinliyormuş. Onlara da armağan edelim. Beril'cim son dakika geldi. Canım benim. Kendinize çok iyi bakın. Belki her ismi okuyamadım. Kısacık bir reklam. Programın son şarkısı. Ama yarın saatler 10'u gösterdiğinde yeniden buluşmak üzere.
1: Reklam.

0: havalı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Reklam. Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün. 14 Mayıs 1796. Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılı Nisan ayında ihracat %22,3 artarak 25 milyar 403 milyon dolara ulaştı. Böylece Cumhuriyet tarihinin en yüksek Nisan ayı ihracat verisi kayıtlara geçti. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi. 2026 yılı Nisan ayında ihracatımız %22,3 oranında artış ile 25 milyar 403 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve tarihin en yüksek Nisan ayı verisi kaydedilmiştir.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'da. Erdoğan, Astana'daki ikili görüşmelerin ardından Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Pekin'de bir araya geldi. Trump, Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak, çok teşekkür ederim derken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise, Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de özellikle sıkıntı maalesef yasa dışı bahis oynayan bakımından suç değil. Bunun suç olması konusunda bir düzenleme çalışması yapıyoruz açıklamasını yaptı. ODTÜ Bahar Şenliklerindeki konser sırasında bayrağımıza saygısızlıkta bulunanlara ilişkin soruşturmada 6 kişi daha tutuklandı. AFAD tarafından Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve oluşan hasarın giderilmesi amacıyla 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz nedeniyle deniz taşımacılığı aksayınca Körfez ülkeleri kara lojistiğine yöneldi. Suudi Arabistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne uzanan otoyollarda binlerce kamyon devreye alındı. Küresel ticaret için alternatif tedarik koridorları oluşturuldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Natura Dünyası Gençler Birliği'ni deplasmanda 2-1 yenen Trabzonspor 18. kez finale yükseldi. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

saatimiz 12.04. Böyle hava sıcaklığı yaz gibi yapıp ardından bir Mart'a Nisan'a dönüyor, hafif bir serinliyor ya, orada psikoloji yanıyor işte. Bugün o yüzden hepinizin psikolojilerini çok yakından takip edip anlayacağım sizleri. Hilal Özgani ben, saatler 14'ü gösterinceye dek yurt dışına, yurdun dört bir yanına, aracında, evinde, hastane odalarında şifa bekleyen canlarıma, herkese

Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: buluştuk. Burası Radyo Turkuaz. Turkuazradyolar.com'da bizi dinleyebilir. Uygulamamızı...
1: Ya sen gidip de uzaklara bensizliğe alışır.
0: Cep telefonunuzu indirebilirsiniz. Canlı yayında boğuluyordum.
1: Ya sen sevgilim olmadığın kadar beni çabuk unutursun.
0: Yasa dışı bahis oynayanların da suç kapsamına alınması için çalışma başlatıldı. Varsa... olmuş yanlışlıkla buralara düşenler, biz bilgisini verelim. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'ta birazdan gündeme bakacağız. Birazdan her şeyi birlikte konuşacağız ama siz de programa katılabilirsiniz. 0505 188 30.00'dayız. Mutlu bir gün olsun. Bugün dilek kapıları açık diyorlar. Astrologlar da böyle konuşuyor. Bunun detaylarını da bahsedelim az sonra.

Radyo Turkuaz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuaz

Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

0: Biz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatemi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: yaşındaki fiziki gram altın durumuna bir baktım. Çoğu kişiyi hayal kırıklığına uğratmış mı? Evet.
1: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: Bizi ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. Fiziki gram altından bahsediyorduk. Günün haberlerinde şöyle. Aslında Mayıs ayına kadarki olan değerlendirmeler yapılmış bir sunucum. Sen kenardaki yastık altı altınlarını olmayan. Ocak ayında 7811 liraymış. Şubat'ta 7458'e gerilemiş. Yetmemiş. Mart'ta biraz çıkmış 7660'a. Nisan ayında bir 7048'i gördü ya. Ortalama almışlar Nisan'ın ortalamasını. Mayıs ayında yani şu aralar altın 6860 TL'den işlem görüyor. 10 binlere çıkan altın 9 binlerden gerileyerek şu an 6880'lerde dolanıyor. Ama yatırım amaçlıdır. Bizim bilgilerimizde baz almayınız.

ediyoruz. Hilal Özden ile Sosyal Hayat'tasınız. Yapay zeka tarafından yapılan spamlere engel olacak anlamsız yorumlar, etkileşim kasan içerikler falan, bunlar hep engellenmiş. X'te haberiniz olsun. Dünya Kupası başlamak üzere Haziran itibariyle. Dünya Kupası'nda devre arası

Bugün Türkiye genelinde yağışlı havanın hakim olduğunu meteoroloji söylüyor. Şehir şehir yağışlar geçiş yapacak. Nisan bitti, Mayıs'ta yağmura devam. Van Gölü'nün üzerindeki gökkuşağı görüntülerini sosyal medyada görüp size denk gelenlerden misiniz bilmiyorum ama şükür dediğimiz görüntülerden biriydi. Ne kadar güzel.

riski düşük devam ediyor. Ama semptom gösteren hastalar ülke ülke çıkıyor da bu arada. Bununla ilgili detay konuşacağız.

0: sağlık. Hani aynı bünyede çalışıyor olmanın da gururu ayrı tabii. Bu remix'in sahibi Ferhat Hakan ve Tan Gayrı. Hemen sonrasında kısacık bir ara.
1: Reklam. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

Kalbimiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç bulunuyor. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ine karşılık geliyor. 1950 yılında bu oran %20,8'di. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Bilim insanları gelecek ay başlayacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oyuncu ve taraftarların tehlikeli sıcaklık koşullarıyla karşılaşabileceği uyarısında bulundu. Bölgede aşırı sıcaklık ve nemle karşı karşıya kalma riski bulunuyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Saat hepimiz hoş geldiniz. Saatimiz 13.03. Yeni bir şarkıyla karşılayacağız. Seviyoruz biz Mert Demir tarzını, sahnedeki duruşunu, yeni şarkılarını, hafif bir nostalji havasını. O yüzden bu saate yeni bir Mert Demir şarkısıyla başlıyorum. Hanımlar beni mutfaklarda dinliyor belli. Duyuyorum seslerini ve mesajlarını da okuyorum. Hepinize kolay gelsin bu akşam. Mis gibi menüler hazır galiba. Pilavlar yanına kuru fasulye.

0: satın al. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları hangi kredide?
4: Hangi kredi?
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

Saatimiz 13.14. Bunları bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özellikle trafikte çok vakit geçiriyorsak, trafikte gereksiz cesursak, trafikte aman yok ya bana bir şey olmaz diyenler var ya, onlardansak. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü park halindeki bir araca çarpıyor, anca öyle duruyor. Dur ihtarına uymamaktan 200 bin lira para cezası. Alkol metreyi üflemeyi reddetmekten 150 bin lira para cezası. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira. Toplam ne etti? 550 bin lira. Araç bir de 60 gün trafikten men edildi. Ne o? İşte alkol metreyi üflemeyeceğim. Dur dedi durmayacağım. Ehliyetim yok, araç kullanacağım. Keşke kurallara uysaydın da 550 bin liraya en kötü birilerine yardım

0: Şeydacığımla beraber tüm emniyet birimlerine şu an bizi dinliyorlar. Yüksek ihtimal ne zaman böyle desen hemen WhatsApp'tan işte biz polis memuruyuz, şurada çalışıyoruz diye mesajlar geliyor. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Güzel Şeydan ve güzel Balık Burcu kızına da selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Nereden attıysan o videoyu da bulacağım Şeyda, görüşeceğiz.
1: Reklam. Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Mercedes. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin. Bir evim, sizi düşünen
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Lacivert dergi Mesih dosyasıyla raflarda. İnsan neden bir kurtarıcı bekler? Mesih beklentisi ve dünyanın sonu. İsrail'in dokunulmazlık kalkanı. Hristiyan Siyonizm. Kutsaldan silikona teknolojik mesihçilik. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Mayıs sayısında.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

hastanelerde sağlık çalışanlarına ve doktorlara yönelik şiddetler dönem dönem devam ediyor. Zaten doktorlar genel olarak sürekli tedavi gören hastaların en çok hasta yakınlarından şikayetçi olurlar. Böyle samimiyeti yakaladığımız doktor arkadaşlarımızdan bildiğim kadarıyla. Çünkü hasta bile hasta yakını kadar soru sorup detay istemiyor. Hasta zaten hiçbir şey öğrenmek istemiyor da doktoru hasta yakınları zorluyor. Mesela Hatay'da bir hasta yakını radyasyon odasına zorla giriyor. Kardiyoloji doktorunu darp ediyor. Radyasyon odasına zorla girmen bütün sana zarar. Aldın radyasyonu, bir de darp ettin, bir de şikayet edildin. Yapmayın arkadaşlar. Yapmayın, böyle davranmayın.

Yavaş yavaş yayın sonundayız dedik ya. İşte yayın sonuna özel şarkılardan biri. Az sonra da vedamızı gerçekleştireceğiz. Saatimiz 13.45. Yurdun dört bir yanından dolu dolu mesajlarınızı görüyorum. Şeydacığım da iyi yayınlar dileyerek fotoğrafını göndermiş, videosunu. Yakaladım seni.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

ay test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

0: Adaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona. Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Hadi bakalım, gelin vedamızı yapalım. Yarın saat 12'de Radyo Turkuaz'da Gönül Dostu Füsun sonrası Utku'yla istekler öncesi tekrar buluşalım. Dinleyen herkese teşekkürler. Bugün mesajlara çok yoğunluk vermedik. Genel olarak hep haberleri takip ettik. Güzel de sohbet ettik. Mesaj gönderenler mesajınızı okudum. Onu söyleyeyim. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Öpüyorum sizleri. Yarın görüşmek üzere diyorum.

0: gelmiş.
1: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
2: İstanbul en iyi müziği 93.6 Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
3: Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. AFAD, yurdun bazı kesimlerinde etkili olan sel ve su baskınları sonrası başlatılan zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmeyeceklerini belirterek İran'la ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümün olmadığını söyledi. Türkiye genelinde Nisan'da satılan toplam konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre %2,6 artışla 126.808 olarak hesaplandı. Geçen ay yabancılara 1516 konut satıldı.

0: ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bahar sağanakları nedeniyle sel tehlikesi sürerken dolu ve hortuma karşı vatandaşlar uyarıldı. DİFA, Gaziantep Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne 3 dönem transfer yasağı cezası verdi. Cezanın nedeninin geçmiş dönemde yapılmayan ödemeler olduğu öğrenildi. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta...

Efendim, herkese merhabalar, sevgiler, selamlar, güzel insanlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Moraller nasıl? Keyifler nasıl? Varsa bir problem, her şeyi bir kenara bırakalım. Yine her zaman olduğu gibi hayatın akışına kendimizi bırakalım. Yine kalpten şarkılar, yine gönlümüzden geçenler, yine hayatın gerçekleri. Belki de arayacağız, sizi farklı bir diyara götüreceğiz ama her zaman söylediğim gibi şarkılarımız ortak, duygularımız olacak. Kiminin kırgınlığı, kiminin hasreti, kiminin sevgisi, kiminin duyguları olacağız ama her zaman olduğu gibi yine biz olacağız, yine yüreğimizle konuşacağız. Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik ve Utku'yla istekler vaktidir, zamanıdır. Bir kez daha sesimin ulaştığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. 3 saatlik güzel bir yolculuk yaşayacağız. Bakalım şu anda nerelerdesiniz ve neler yapıyorsunuz? Önce bir mesaj attığımızı hatırlatmak istiyorum siz sevgili dostlarımıza. Bakalım nerelerdesiniz? Var mısınız yoklamaya? Hazır mısınız içtimaya? 505-188-30-0 mesaj attığımız. 505-188-30-0 mesaj attı. Aynı zamanda Instagram Radyo Turkuaz. Yine Instagram Utku ile istekler, X'te Radyo Turkuaz ve Facebook Turkuaz Radyolar. O zaman hazırsa kahveler, çaylar, program başlar.

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu.

Kimi zaman 90'lar diyeceğiz, kimi zaman günümüz diyeceğiz, bazen 80'lere, belki de 70'lere gideceğiz ama şarkılarımız duygularımızla birlikte ortak hareket edecek. Süreyya ile başlayalım. Çok şükür iyiyiz. Sizlerle daha iyiyiz. Papa Hanım'la beraber dinliyoruz sizi demiş. İsmi Cesur. Mahalle muhtarımızın eşi Songül yengem için bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Seninle başladık o zaman. Vedat Sakarya'dan. Utku ile oldu Radyo Turkuaz'da, bizde Tutku demiş. Eyvallah, teşekkürler. Selam olsun size de. Hayri Beylikdüzü'nden canım eşim Yasemin için sizin aracınıza selam gönderiyorum. Canım şu anda ne yapıyorsun bilmiyorum ama demiş, ben sabırla seni bekliyorum diyerek duygularını paylaşmış. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Kıymetli dostum sevgili Fehmi, o da şu anda beni dinliyor. Almanya.

Hanav'da yaşayan Ömer Boyraz için hediye etmek istiyorum. Orada diyor Babalar Günü kutlanıyor şu anda. Babalar Günü de kutlu olsun diyor sevgili Ömer Boyraz için. Ve şu anda gurbet ellerde bu güzel günü kutlayan bütün dostlara da galiba tatil orası değil mi bugün? Sevgiler, selamlar olsun sizlere. Polatlı'dan Sultan, bugün benim doğum günüm. Sizden bir şarkı istiyorum diyor Sultan Ankara'dan. Doğum günün kutlu olsun, nice güzel yaşların olsun. Sağlıkla, huzurla. Batman'dan sessiz ama daimi dinleyiciniz Ahmet ben. Şu anda kurs merkezinde sizi dinliyoruz. Sizlere de selam olsun. Allah kolaylık versin sevgili dostlar. Peki. Önce bu şarkı vardı. Önce bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz.

Devam edelim. Serap Edirne'den sürekli dinleniyorsunuz diyor. Çok teşekkürler. Selam olsun Serhat şehrimize, Edirne'ye sevgiler. Adile Yozgat'tan dinliyor ama demiş bu sefer Aydın'dan yazıyorum. Kızlarımın yanından gözünüz aydın, selam olsun. Onlar da bizi Türk kahvesiyle eşlik eden güzel yürekli dostlardan. Reyhanlı'dan mutlu günler dileğinde bulunmuş. O da çayımız hazır diyor. Buyurun diyor. Yakın olan varsa buyursun demiş sevgili Ali Reyhanlı. Kulak veren dostlara selam olsun. O da balkonda çayını yudumlayan güzel yürekli kardeşlerimizden. Aleyküm selam Kürşat. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Zühre Almanya'dan dinliyor. Bugün diyor patronumuz Züleyha'nın doğum günü. Sizlere de armağan olsun. Bugün doğan herkese bir kez daha nice mutlu yıllara. Sakarya'dan selamlar. Ofis arkadaşlarım için sizden bir şarkı bekliyoruz demiş Ümmü Yetiş. Hülya İzmir'den selamlar olsun. Sevim İzmir Buca'dan. İş arkadaşlarım özellikle Nazo için. Kendisi diyor çok harbi bir kadındır. Peki selam olsun size de. Güzel yüreğinize bir şarkıyla eşlik edeceğim. Dilek Atasayar, Polatlı'dan yazıyorum. Kendim ve sevenlerime bir şarkı bekliyoruz demişler gönderilen mesajda. Canan Fidan, yemek salonunda çalışanlar olarak dinliyoruz. Sabah 7 akşam 5'e kadar hep sizinleyiz. Özellikle başta küçük ustamız Eylül'e, Nail Usta'ya, Sabiş, Eminez ve Zuhal ve Orhan. Ve tabii demiş ben de Canan. Bu şarkıda sizlere armağan olsun. Kolaylıklar diliyorum. Orada dinleyen ve bir yandan yemek yiyen dostlara da afiyet olsun.

0: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin.

Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.

0: kaçırmayın. Haydi kredi. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

Devam edelim. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere bakalım. Diğer sayfa mesajlarımızda neler yazmışlar dostlarımız. Onların da duygularını dile getirmeye başlayalım. Çünkü Radyo Turkuaz Instagram sayfasına hem takip eden hem de oradan da yazan kıymetli dostlarımız var. Nilgün'le başlayalım o zaman. Selamlar, sevgiler olsun İskenderun'a. İyi yayınlar, iyi ki varsınız diyor. Çok güzel şarkılar çalıyor. Serpil Coşar, teşekkür ederim. Merhabalar, Ayşe ben Ankara'dan. Başkente sevgiler, selamlar. İyi yayınlar, sizi dinliyoruz demiş. Çaldığınız şarkılar ruhumuza iyi geliyor. İyi ki müzik ve radyo var. Ankara'dan selamlar diyor. Melek Yavuz, peki selam olsun size de. Nermin, o da bizi dinliyor. Bugün Edirne'nin maşallahı var yalnız. Teşekkürler Serhat şehrimize. İyi ki varsınız diyor. Antalya'dan Gül, sizler için de bir şarkıyla yüreğinize, ruhunuza eminim ki iyi gelecek bir şarkıyla eşlik edeceğim. O kadar güzel mesajlar geliyor ki. Sevgili Mehmet, yıllardır diyor hep kendimle savaştım diyor. Artık kendimle savaşmayı bıraktım diyor. Bugün sanki daha güçlüyüm demiş. Tabii yani insanın kendiyle savaşı, kavgası insanın kendisini yorar. Yani yapacak başka hiçbir şey yok insanlar için. Gerçekten. Bir de Emre diye bir kardeşim varsa, ne zaman kahvenin K'si aklından geçse anında hemen Emre bizimle. Tam reklam jingle'ı gibi oldu. Kardeşim teşekkürler. 505 188 30 çift 0.

insan her şeyi silebiliyor ama bazı şeyleri silemiyor. Asla da silemeyecektir. Çünkü o her zaman gönlündedir, yüreğindedir insanın. Tülay İzmir'den sevgilerle Tülay ve Sibel. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Ankara'dan Gonca ben. Annem gibi sevdiğim komşum Rukiye teyzem için sizden bir şarkı bekliyorum. Selam olsun size de sevgili dostlar. Leyla Adapazarı'ndan yine sizinleyim diyor iş yerinde. Vallahi diyor siz olmazsanız keyifli geçmeyecek. Sevdiğim adam İsa için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Selam olsun size. Her şey kalbinizce olsun güzel insanlar. Merhabalar, yayınlar. Ankara'dan sevgilerle Melek Konfeksiyon'dan yazıyoruz size. Selam olsun sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Abdurrahman Konya'dan dinliyor, Ereğli'den. Özellikle Kadir, Turgut, Gökhan, Akdoğan da burada demiş. Peki, selam olsun sizlere de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim birazdan. Çok sevdiğim kıymetli dostum Seçil, o da şu anda beni dinliyor. Almanya'da şu anda kendisi. Eşi Tufan için iki tane de pırlanta gibi evladı var. Selam olsun size. Aynı zamanda sevgili Tufan'a da sevgiler, selamlar olsun. Seçil için, iki evladı için ve bütün sevdikleri için de armağanımdır şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz. Utku'yla istekler, az sonra diğer sayfa mesajlarınız var. Ufak bir yoklama alalım mı şu an itibariyle? Bakalım kimler nereden dinliyor? Kimler çayıyla kahvesiyle eşlik ediyor? Ne alemdesiniz? Şöyle bir yoklamaya davet ediyorum sizi. 505-188-30-0 mesaj attı. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Varış süreniz arttı mı? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta tamamlayıcı sağlık sigortası ilk sigortalanma yaşı 64'e yükseldi. Doğa Sigorta. Güven doğasında var. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla.

nice hatıraları vardır bu şarkıların. Bu şarkılar insanların duygularına ayrı bir anlam katar. Belki bir gurbet elde yürürken yolda, belki de sevdiğinden uzakta olduğunuzda bir anda ansızın gelir, çıkar karşınıza bu şarkı. Aydın'dan Yeşim, o da bizi dinliyor. Bugün Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla demiş, bütün çiftçilerimize gelsin demişler. Selam olsun size de. Bütün çiftçi dostlarımıza da bereketli bir gün diliyorum, bereketli bir mevsim diliyorum. Hülya selamlar, İstanbul trafiğinde bana eşlik ettiğiniz için teşekkürler diyor. Sevgili Hülya Hanım'a ve bütün sevdiklerine armağan olsun. İstanbul trafiği gerçekten zor, gerçekten. Hoş geldin diyor, ben Kayseri'den Şulem. Yağmurlu bir Kayseri gününde oğlumu uyuturken seni dinliyorum. Oğlum Mehmet Hakan'a ve bana gelsin demiş sevgili Şule Hanım. Allah bağışlasın. Rabbim güzel yazılar yazsın. Hayırlı bir evlat olsunlar vatanımıza, milletimize. Adana'dan Işıl Özcan, her zamanki gibi turkuaz diyor. Sevgili Işıl Özcan, çok teşekkürler, selamlar, sevgiler size de. Şanlıurfa'dan Nevruz, çocuklarımla beraber dinliyoruz sizi, çok seviyoruz. Bizler de sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki oralardasınız, eksik olmayın. Yani içtima deyince içtimanın da kralı geliyor vallahi. Eksik etmiyorsunuz. Her zaman olduğu gibi hem varlığınızı hem de gönlünüzden geçen duygularınızı. Hadi gelin, iki güzel yorumla buluşturacağım sizi. Sevgili Eyüp ve Sabo, iki kıymetli müzik üstadıdır kendileri. Dinleteyim, ardından ikinci saatte beraberiz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyon kapsamında Rasim Ozan Kütahyalı'da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus bir yolcu gemisinde görülmesinin ardından dünya gündemine oturan hanta virüsü küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmesine sert tepki gösterdi. İsrail'le işbirliği yaparak ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar hesap verecek açıklamasında bulundu. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği, astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi. Uzmanlar başta çocuklar olmak üzere son dönemde astım vakalarının arttığını belirtiyor. Türkiye'nin büyük bölümü bugün şiddetli sağanağın etkisi altına girecek. Meteoroloji ve Bakanlık tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verildi. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Kim bilir önümüzde kaç kiraz mevsimi var? Kimse bilemez, öyle değil mi? Her şeyin hayırlısı hakkımızda. Aydın Germencik'ten Ali Şen. Elektrik dağıtım çalışanları için bir şarkı diyor. Kolaylıklar diliyorum arkadaşlarımıza. Bu arada İstanbul'da saatlerce sürecek olan bir elektrik kesintisinden bahsediliyor. Az önce gördüm. Yarın 23 ilçede elektrik kesintisi olacak ve 9 saati bulacakmış çalışmalar. Özellikle 23 ilçe için uyarıda bulunmuşlar. Yani bugünden powerbanklerinizi, telefonlarınızı şarj etmeyi unutmayın. Özellikle evde dinleyecek olan sevgili dostlar, beni yalnız bırakmayın. Arzu Ankara Polatlı'dan kucak dolu sevgilerle sizi dinliyorum yemek yaparken. Ellerinize sağlık, selam olsun. Özgür Kartal Batman'dan dinliyorum eşim ve kızımla birlikte. Bizden de sizlere selam olsun. Ben hep buradayım diyor. Bugün doğum günüm. Sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sevgili Vedat Sakarya'dan. O da şu anda fabrikada beni dinliyor. Kolaylıklar diliyorum sevgili kardeşime. İşin gücün rast gitsin. Rızkınız bol olsun. Orada dinleyen dostlara da selam olsun. Şimdi hadi gelin bu güzel şarkıyla bir buluşalım. Ardından kısa bir ara. Aranın ardından günün şarkısında buluşacağız.

0: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
1: Kolay gelsin, iyi yayınlar, sevgiler diyor Melek sana ve şu anda ekip arkadaşlarına beraber dinliyorsun. Sana da armağan olsun. Hatay Antakya'dan Yener, ben de diyor araçta dinliyorum sizi. Selam olsun mutfakta iş yaparken dinleyen Sultanım Yıldız Hanım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Nahide Mabel Matiz çalar mısınız diyor Nahide'ye gönderdiği mesajda. Yalnız az önce dinlettiğim güzel bir düet şarkısıydı Aşkın Nur Yengi ile beraber. Şimdilik çalacağım şarkıyı kabul edin. İzmir'den Cemile ben misafirlerimle yemek hazırlarken bir yandan da sizi dinliyoruz. Özellikle hayatıma anlam katan eşim için bir şarkı demiş göndermiş olduğu mesajında peki. Nurten o da bizi dinliyor. İlk defa size yazdım diyor. Bir yıldır dinliyordum ne kadar güzel. Keyifle huzurla bir program olsun diyor. İyi ki varsınız. İyi ki siz de oradasınız. Nurten Hanım'a ve güzel ailesine sevgiler selamlar. O kadar çok mesaj var ki bir kısmını sonraya bıraktım. Sonra değerlendireceğim ama ondan önce tam hayranlarının beklediği bir şarkı vardı. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından devam edeceğiz. Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere 505-188-30-0 mesaj attığımız. Yine iştenliğiniz, yine her daim olduğu gibi güzelliğiniz üstünüzde maşallah. Harikasınız.

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerde dostlarımız. Belki şu ana kadar hiç mesaj atmadım ama demiş bütün kalbimle sizlerleyim diyor Emine Hanım. Çok teşekkürler. Siz de iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Aramıza yeni katılan dostlarımızdan. Serap Erzurum'dan, kayak yolundan Serap ben. Evdeyim ve sizi severek dinliyoruz. Çok teşekkürler. Dadaş kentimize sevgiler, selamlar olsun. Size de güzel bir şarkıyla eşlik edeceğim. Kırşehir'de olan enişteme selam gönderiyorum demiş. Unuttuk sanlama demiş. Tabii ki unutmadım diyor. Seni çok özledim demiş. Sevim Durusoy göndermiş olduğu mesajında. Her şey gönlünüzce olsun, Allah kavuştursun diyelim. Fatma Mardin'den. Abi balkonda eşimle beraber dinliyoruz sizi. Eşim Erhan ve çocuklarım için sizden bir şarkı bekliyoruz. Selamlar olsun sizlere ve güzel ailenize de bir şarkıyla eşlik edeceğim. İsa Durak, o da bizi dinliyor İstanbul'dan. Eşim Hatice için en güzel şarkılarınız onun için gelsin. Onu çok özledim diyor ve onu çok seviyorum diyerek duygularını paylaşmışlar. Dilek, bana da bir şarkı çalar mısın diyor. Tamamdır, sıradaki şarkı sana da armağan olsun. Ayşe Nur Antalya'dan sevgilerle. Özellikle güzel bir gün geçirdim diyor. Sıradaki şarkı diyor en yakın arkadaşım için gelsin demiş. Sevgili kardeşimiz göndermiş olduğu mesajda peki. Devam edeceğiz. Az sonra diğer sayfa mesajları var. Onları da okuyacağım. Onları da paylaşacağım. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz. X'de Radyo Turkuaz.

siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Muhit, Hüsrev Hatemi dosyasıyla raflarda. Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde yayımlanan Muhit dergisi edebiyat yürüyüşü.

Yüşüne devam ediyor. Mayıs sayısında 2 Nisan'da aramızdan ayrılan Profesör Doktor Hüsrev Hatimi'nin şairlik, yazarlık ve düşünce dünyası kapsamlı bir şekilde mercek altına alınıyor.

burada olsan, ne güzel şarkı. Devam edelim. Fatoş, o da bizi dinliyor. Özellikle içim biraz buruk diyor. Türkiye şampiyonasında mücadele eden Altay U17 takımımız mağlup oldu diyor. Ama diyor buraya kadar mücadelesiyle gurur yaşatan takımımızı tebrik ediyorum diyor. Altay büyük kulüptür. Büyük Altay'dır hatta lakabı. Selam olsun taraftarlarına ve tüm takım oyuncularına, üzülmesinler. 100 yıllık koca bir çınardır Altay. Merhabalar, Hollanda'dan selamlar. Ben diyor Tosun Paşa, koltuk tamiri yapıyoruz ve sizi dinliyoruz demişler. Sizlere de selam olsun, hayırlı işler. Zonguldak Ereli'den dinliyorum diyor Emine Hanım. Çok teşekkürler, selamlar, sevgiler. Ahmet Batman'dan, sessiz ama diyor daimi dinleyicinizim. Eyvallah, sevgiler, selamlar olsun size de. Kendişah Adana'dan, ben de dinliyorum diyor. Hatice'nin mesajı, ikizlerimle birlikte bisküvili pasta yapıyoruz ve sizi dinliyoruz ve canım ailem için sizden bir şarkı bekliyorum demişler. Gönderdikleri mesajda. Peki. Devam edeceğiz Radyo Turkuvaz'da Utku'yla isteklere. Önce bu güzel şarkımızı bir dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Ayşegül Köse Gaziantep'ten. O da kiler temizliği yapan dostlarımızdan. Kolay gelsin. Sesine kusan bir şarkı dinletmiştim yalnız. Murat Sivas'tan dinliyor. Batman'daki ömrüm olan Kudret için sizden bir şarkı bekliyorum. Selamlar, sevgiler. Beğenerek dinliyoruz. Özgür Polat, Bol'daki sevdiğime bir şarkı diyerek duygularını paylaşmışlar. Gülnur'un mesajı var. İstanbul'dan dinliyoruz. Torunum geldi diyor. Radyonun başında bekliyor. İsmini okursanız diyor. Öykü ismi. Maşallah, Allah bağışlasın. Minik Öykü'ye ve güzel ailesine benden sevgiler, selamlar olsun. Sizlere de afiyet olsun. Güzel bir şarkım var, birazdan dinleteceğim. Selamun aleyküm diyor sevgili Eso Sultan, Ankara'dan dinliyor. Aleyküm selam. Anneme bir şarkı armağan etmek istiyorum demişler. Selamlar, sevgiler. Antalya'dan Suzan, Konya altından selamlar. Bizim için de bir şarkı. Suzan Hanım'a ve kızlarına da armağanım olsun. Şimdiki dinleteceğim şarkı. Devam edelim Radyo Turkuaz'da. Varsa sizin de yazmak istedikleriniz bana ulaşabilirsiniz. Artık yavaş yavaş da bu saati kapatıyoruz. Birazdan son saatimize merhaba diyeceğiz. 505-188-30-0 mesaj hattımız. Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: katkı veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 23 53 arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Ercikli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden.

0: enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
2: Güzellikler dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.

Devam ediyoruz. Radyo Turkuaz'da Yeşim İzmir'den dinliyor. Her daim dinlemedeyiz demişler. Selva Hatay'dan şu an diyor sarma saran ablalarım için sizlere kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık. Yasemin Gaziantep'ten sıradaki şarkım.

sizler için. Severek dinliyorum sizi Semra ben. Sizden bir şarkı rica ediyorum demiş. Sıradaki şarkı sizlere ve sevdiklerinize armağan olsun. Bakalım başka. Soğuk ve sağanak yağışlı bir günde içimizi ısıtan şarkılar çalıyorsunuz. Mümkünse sizden bir şarkı istiyorum demiş Meltem. Göndermiş olduğu mesajında. Meltem'e ve bütün sevdiklerine. Nazan. Her gün ev işleriyle uğraşırken sessiz sessiz dinliyorum sizi demiş. Haluk Levent şarkısı için de teşekkür etmişler. Ben teşekkür ederim. Sizlere de armağan olsun dinlettiğim şarkı. Peki devam edeceğiz Utku'yla isteklere. Bu saati artık yavaş yavaş yepyeni bir Sıla şarkısıyla kapatalım. Son saatimize merhaba diyeceğiz. Son saatte de yine birbirinden güzel mesajlar var ekranda görüyorum. Teşekkür ederim. 505 188 30 çift 0 mesaj attınız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da bulunuyor. Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026-2020

0: 2027 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Türkiye'de anında ve randevulu teslimatların genellikle motokuryeler tarafından yapıldığı hızlı ticaret hacmi geçen yıl 388,7 milyar liraya ulaştı. Hamburger, çikolata, gofret ve bisküvi en çok sipariş edilen ürünlerden oldu. Günlük hayatta fark edilmeden tüketilen aşırı miktardaki tuz, yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Uzmanlar günlük 5 gram sınırının aşılmaması gerektiğini vurguluyor. İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kentin Avrupa yakasında geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı mahallelerde kesinti süresi 9 saati bulacak. Detaylar BEDAŞ'ın sitesinde yer alıyor. Gelişmeleri paylaştık. Şimdi söz Utku'yla isteklerde.
1: Radyo Turkuvaz.

Çok güzel şarkılarla geliyor Umur Domayar'ın. İnşallah dinleteceğim size. Zor isimli şarkısı. Dün akşam dinledik, davetliydik. Gerçekten güzel bir albüm olmuş. Albümün hepsini dinledik. İçlerinde birbirinden güzel şarkılar var. Zaten en güzel olayı nedir biliyor musunuz dostlar? Hem kendi söylüyor hem kendi aranje ediyor. Yani Umur'la da konuştuk. Dedim ki yani taşeron kullanmamışsın arada. Arada taşeron yok. Hepsi sana ait. Kendi özün, kendi sözün, kendi müziğin. Allah yolunu bahtını açık etsin sevgili Umur kardeşim. Şimdi devam edeceğiz. Kimler var bakalım.

bakalım. Gülhan, kasvetli bir Diyarbakır gününden selamlar olsun diyor. O zaman güzel bir şarkıyla o kasvetli günü dağıtalım, ne dersiniz? Gerçi şarkı da pek yani biraz farklı olacak ama şarkıda da hep karanlık diyor Kayahan Usta. Neyse, siz aydınlığa çevirin, olur mu? Selam olsun size. Kezban Sakarya'dan dinliyor. Ferdi Özbeğen istekleri var. Cihat Aydın'dan selam olsun sana da. Aydın'da kulak veren dostlarımıza da sevgiler, selamlar. Burcu İstanbul'dan dinliyor. Eşim ve çocuklarımla beraber şu anda yoldayız. Bizim için özel bir gün. Oğlum Rüzgar Ali'nin doğum gününü kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun aslanım diyor. Seni çok seviyoruz diyerek duygularını paylaşmış. O zaman Rüzgar Ali'nin de doğum gününü kutlayalım. Bugün doğan herkese de sağlık, sıhhat, mutluluk dileyelim. Bir kez daha doğum günü kutlu olsun.

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt

0: da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı yeni teknik kılavuzla birlikte uygulama üzerinden çalışan taksiciler için dijital bildirim süreci başladı. Yeni sistem kapsamında taksi gelirleri ve yolculuk bilgileri elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Mevcut bildirimlerin ise en geç 30 Mayıs 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı'na iletilmesi gerekiyor.
6: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Ve biraz da 90'lara gidelim değil mi? 90'lardan iki şarkı hazırladım sizlere, birazdan dinleteceğim dostlar. Önce bir Harun Kolçak şarkısı, hemen ardından da unutamadığımız bir Aşkın Nur Yengi şarkısıyla az sonra buluşturacağım sizi. Bakalım nerelerdesiniz? Zuhal, merhabalar, hayırlı yayınlar kızım İrem için ve eşim Sedat Karasu için ve Karasu ailesine sevgiler, selamlar olsun. Siirt'ten Kıymet, bana abla olan canım eltime gelsin, iyi ki varsın güzelim diyor göndermiş olduğu mesajında. Sevginiz daim olsun. Gözde İskenderun'dan, memleketime geldim diyor, çok mutluyum, ailemle sizi dinliyoruz, sizden de bir şarkı bekliyorum demiş. Gözünüz aydın, oradaki bütün dostlara da sevgiler, selamlar olsun. Nuri ben, nasılsın demiş, tanıdın mı beni diyor, operatör, şarkılar sizlere gelsin abim diyor. Sevgili Nuri, unutur muyum seni, sizler bizim daimi dostlarımızsınız. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin, güzel şarkılar dinliyoruz, selamlar olsun demiş. Aynur, sizi demiş köyden dinliyorum, Kayseri'den. Peki Nergis, Ayfer, orada dinleyen bütün dostlar, eltim kıymet için demişler, sizlere de selam olsun. Afyonkarahisar'dan Adıyamanlı Hacı Gültekin, biricik eşime, çocuklarıma ve sizlere armağan olsun diyorlar göndermiş oldukları mesajda. Devam ediyoruz. Son 45 dakika Radyo Turkuaz'da. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Yine maşallahınız var, harikasınız. Metin, o da bizi dinleyen dostlarımızdan, Giresun'dan. İş arkadaşlarıma gelsin, onu çok seviyorum demiş.

birazdan dinleteceğim şarkı. Ayrıca bakalım başka kimler var. Bülent Bey, Diyarbakır'da görev yapan oğlum Yağız Demirtaş için güzel Bolu'muzdan selam olsun demişler. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar güzel insanlar. Bakalım çalacağım şarkılarla kimler nerelere gidecek? Kimler nerelerden duygularına tercüman olacak şarkıları sevdiklerine hitap edecek? Ama ondan önce istek alan bu şarkıyla bir baş başa kalalım. Çok istek almıştı bu. Güzel bir Baha ve Tan düetiyle sizleri buluşturacağım. Ardından devam edeceğiz. 505 188 30 00 mesaj attınız.

0: aslında var. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın.

Devam ediyoruz. Düzce Gölyaka'dan Özlem. O da biz dinliyor. Eşim Alperen'e. Aynı zamanda oğlum Alperen için demiş. Ondan sonra düzeltmiş. Eşi Cevat için ve sevdiklerine armağan olsun. Dinleteceğim şarkı. Merhabalar Turkuaz ailesi. İlk kez yazıyorum ve çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Sevgili Hakan, sana ve bütün sevdiklerin için. Yozgat'tan Hatice Turgut. Sıradaki şarkı çok sevdiğim torunlarım Kaan ve Sare Durum'a armağan olsun. Hüseyin'in mesajı var. Kolay gelsin. Sıradaki şarkı Güzel Gözlüm için diyorlar gönderilen mesajda. Sema Ankara'dan sizden bir şarkı istiyorum diyor. Sezen Aksu'dan bir şarkı. Az önce dinletmiştim az önceki saatimizin içerisinde. Sizlere de hediyem olsun, kabul edin. Mardin'den selamlar. Her zamanki gibi sizinleyiz demiş Aysel Hanım. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar olsun. Şimdi önce istek alan bir Ersay şarkısıyla buluşturacağım sizleri. Hemen ardından artık yavaş yavaş programı toparlamaya geçeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attı. Bakalım son olarak yoklamamıza kimler iştirak edecek?

0: Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da. Radyo Turkuaz. Gece sabaha kavuştuğunda Uğur'la güne merhaba.
1: Kahvemiz köpüklü olsun, biraz da hatırımız olsun.
0: Gönül dostu füsun. İsteyin yeter. Utku'yla istekler.
1: Sosyal hayatınızı bir de benden dinleyin.
0: Hilal Özgani ile Sosyal Hayat.
2: Eğlenceli her an.
0: Hop dedik Ayhan. Gecenin aydınlığı Uğur'la Ayşe.
3: Geçmişten günümüze en sevilenler.
0: Hafta sonu Yakup Ertürk'le Zamansız Şarkılar. Radyo Turkuaz. Türkiye'nin en sevilen programcıları Radyo Turkuaz'da.
4: Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Merhabalar İrem ve Doğa, o da bizi dinliyor. Özellikle biricik anneannemiz Zuhal Karasu için selam olsun. Battal Almanya'dan bugün tatil diyor, eşimle beraber her zaman dinliyoruz sizi. Son şarkılar hazır. Yarın hatırlatın olur mu? Yarın dinleteyim o şarkıyı, çünkü son şarkıları hazırladım. Fatma, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine. Merhabalar, iyi yayınlar. Sizden bir şarkı istiyorum demiş Rahime Güner hanımefendiye, buradan selam olsun. Giresun'dan yazıyorum demiş. Sıradaki şarkım sizlere ve şu anda Yeşil Giresun'da kulak veren dostlara da armağan olsun. Şüheda, Kırşehir'deki Bekir babamız için. Babacım diyor, babalar günün kutlu olsun, seni çok seviyoruz, kendine çok iyi bak diyor. Göndermiş olduğu mesajında Şevval ve Şüheda, son şarkılar sizlere de armağan olsun. Sadi Osmaniye'den Elif Almila için. Gizem, Zonguldak Ereğli'den selamlar diyor. Abi sonunda buldum radyoda seni demiş. Aydın'a geldim, burada çekmiyordu, denk getirdim bugün diyor. Sevgili Emrah, çok teşekkürler, selam olsun sana da. Seda Erzurum'dan, İstanbul Pendik'te yaşayan çocukluk arkadaşım, kıymetli dostum İknur Aydın'ın bugün doğum günü. Onu çok sevdiğimi ve özlediğimi söyler misiniz diyor. Ve sizden onun için bir şarkı istiyorum demiş. Sıradaki şarkım o zaman Seda'dan çocukluk arkadaşı İknur Aydın'a nice mutlu yıllara diyelim. Mesafeler olsa da hiçbir şey fark etmiyor değil mi? Bir kez daha doğum gününüz kutlu olsun diyelim. Sevgili Ali Denizli'den Ali ve Yasin, son şarkılar sizlere ve sevdikleriniz armağan olsun. Evet, ben artık müsaademi istiyorum, az sonra güzel insan Hop Dedik Ayhan mikrofon başında. Hop Dedik'le güzellikler radyoda devam edecek. Yarın saat 14'te güzel bir cuma gününde kavuşmak ümidiyle. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir gün olsun dostlar. Allah'a ısmarladık.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç.

0: dinleyicimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da bulunuyor. Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 46 milyon dolar artarak 171 milyar 529 milyon dolar oldu. Türkiye 7 ayda 66 yılın en yüksek yağış seviyesine ulaştı. Baraj doluluk oranı %75'leri buldu. Bazı barajlar %100'ü gördü. Yarın da yurtta yağışlı hava ve fırtına etkili olacak. FIFA Dünya Kupası'nda 2026 yılında ilk defa devre arası şovu yapılacak. Final maçındaki şovda Madonna, Shakira gibi ünlü isimler sahne alacak. Eurovision'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi Noam Bettan yuhalandı. Soykırımı durdurun sloganları atıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: Alo alo, muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü, eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar hanımlar, beyler. Nasılsınız, iyi misiniz? Utku'ya da bir selam yollayalım buradan güzel programı için. Artık nöbeti devralıyorum. Saat tam 8'e kadar buralardayız. Trafik yolculuğumuz başlıyor. Bu yolculukta ben de sizlere bir dost, bir arkadaş olmak istiyorum. Kabul buyurun lütfen. İşte WhatsApp hattımız. Siz de yayın ortak olun. Sesli yazılı mesaj alıyorum. Telefon hattı değil, çaldırmayın, bakan yok ama sesli mesajla bana çok daha rahat ulaşabilirsiniz. 0505-188-30-00. Dileyen sesli, dileyen yazılı mesaj.

yol alalım. Sonrasında sizlerden gelen mesajlarla tekrar görüşelim. Bir reklam arası.

0: 200 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
7: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
8: Yataş'la mutlu uykular.
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
13: Bize huzur lazım.
14: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: var bakayım burada?
1: Benim adım Oğuzkan, 6 yaşındayım.
0: Evet.
1: Annemle seni dinliyoruz, çok seviyoruz.
0: Aynı güzelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum beni dinlediğin için. Çünkü biz Radyo Turkuaz olarak her yaş grubuna seslenelim istiyoruz. Radyo çok sevimli, aynı zamanda sempatik, eğlenceli bir radyo. O yani oyuncak gibi düşün böyle. Özellikle sizin yaşındakiler, çocuklar için hayal dünyanızı da genişletiyor. Çalan şarkılar, biz konuşan abilerin, ablaların bu açıdan bence önemli. Bizi dinlediğin için teşekkürler.
2: Sevgili Ayhan, Ankara'dan Celalettin.
0: Celalettin.
2: Herkese sevgiler, saygılar.
0: Eyvallah.
2: Ankara'da güzel bir yağmur yağıyor. Herkes dikkat etsin.
0: Eyvallah.
2: Kendinize iyi bakın.
0: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dostlar, bir reklam arası verelim. Reklam.
3: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs

Tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye. Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ferrari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
7: Net, Sigortam Net. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
10: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye.

0: şarkıları Metin Aralatı'da saygı ve sevgiyle anmış olalım. Dostlar hoş geldiniz. Aramıza katılanlara selamlar.
1: Ne oluyor ulan burada?
0: Eğlence var, şamata var, daha ne olsun. Seviyorum sizleri.
2: Sev beni, seveyim seni.
0: Tabi radyomuz sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz. Oldukça havalıyız. New York sabahına bir günaydın gönderelim. Kapalı bir New York sabahı Mustafa Dede göndermiş. Çalışırken en büyük motivasyonum sizlersiniz. Seni dinleyen eşim de var. Ona da bir merhaba gönderebilir misin? Hay hay, tabii ki gönderirim. İstanbul'dayız Harun, Zafer Müdürü ve Gökhan'la beraber. Ve aynı zamanda Muharrem abiyle beraber bizleri dinliyorlarmış. Ekip olarak da Muharrem abiyi çok seviyorlarmış.
3: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Peki, yolculuğa devam.

0: Salih doğaya çıktık, bugün papatya topladık. Kurutup kaynatılınca şifalı oluyormuş, öyle dediler. İltihap kurutucuymuş, antibiyotik özelliği varmış. Valla ne varsa doğada var demiş. Valla açıkçası papatyaların yani çok özelliği biliyorum ama bunu da bilmiyorum. Senin sayende de öğrenmiş olduk. Güzel, böyle tabii büyük kentlerde doğaya açılıp papatya toplayacak yerler çok kalmadı. Ben çocuktum, bize eskiden büyüklerimiz şöyle derdi. Bak şimdi yaşı 30'un üzerinde olanlar, ki ben doğma büyüme İstanbulluyum, oradan bilin yani. Eskiden bize büyüklerimiz şöyle derdi. Cumartesi ya da pazar ya da okuldan geldikten hemen sonra, eğer mevsim de uygunsa, hadi kıra çıkalım derlerdi. Hadi kıra gidelim. Kır. Yani çimler, papatyalar, envai çeşit çiçekler, ağaçlar filan. Şimdi tabii öyle bir kır ortamı kalmadı özellikle büyük kentlerde. Ama Anadolu'nun dört bir yanında halen bu gelenek yaşıyor. Kıra çıkalım dendiği zaman mutlu olanlar, ben de sizlerleyim. Buyurun.
1: Hayırlı akşamlar. Top dedik Ayhan.
0: Efendim.
1: Medeniyetler şehri Hatay Antakya'dan sana selamlar olsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Şu an trafikteyiz. Seni dinliyorum ve trafik çok yoğun.
0: Eyvallah.
1: Tuna Çağlar.
0: Peki Tuna. Teşekkür ediyorum. Hatay'a da selamları iletelim. Dostlar, bir reklam arası. Minik bir reklam.
2: Bir reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Bir reklam.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

değişik sanatçılar tarafından da okunuyor. Fransa'ya bir merhaba Tanyel, hoş geldin. Sedat'ı çok seviyorum, duyuralım mı? Tamam, buradan duyuralım, Fransa'da duysun. Peki. Dostlar, reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim.

0: yazmış bize. Marka ismi veremiyorum sevgili Şeyk ama selam yollayalım. Şimdi diyor ki bizim diyor servis araçlarının tamamında radyo frekansları tek bir kanala endeksli. O da Radyo Turkuaz.
1: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Vallahi öpün. Kaç aracınız var bilmiyorum ama patron Necati Bey buradan selamlar. Baş şoför. Servisçilikte öyle bir şey var mı baş şoför? Baş çavuş gibi olmuş ya. Baş şoförümüz Ümit Bey ve tüm ekibe selamlar yollar mısınız? Teşekkürler ediyorum. Aynı zamanda meslektaşım Halil Bey'e de bir merhaba. Cenk Yılmaz. Peki eyvallah. Sana aynı zamanda Nazilli'de bulunan sizin firmaya dahil ya da dahil olmayan tüm servis şoförlerine bizleri genele dinlettikleri için hepinize teşekkürler ediyorum. Bizler için gerçekten önemli bir detay. Sağ olun, var olun.
2: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ediyoruz. Vallahi teşekkür ediyoruz. Helal olsun.
3: Reklam. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1 milyon 999 bin TL fiyatı ve 200 bin TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Baba, çok sıcak. Daha ne kadar yolumuz var?
9: Of, trafik de hiç ilerlemiyor sanki.
10: Sakin olun. Şimdi her şeyi değiştiriyorum.
8: Oh be, dünya varmış.
9: Koltuklar da ne güzel serinletiyor.
8: Baba, ekrandan dışarıyı her yönden görebiliyorum. Sanki uçuyoruz.
11: Bayram yolculukları Chery Tiggo 7 ile stresten uzak bir keyfe dönüşür. Havalandırmalı koltukları ve 540 derece panoramik görüş sistemiyle konforu keşfedin. Üstelik şimdi ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla Chery Tiggo 7. Bayramın en güzel rotası. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: yerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
3: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Saatleri ayarlayın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da bulunuyor. Erdoğan, dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasıyla ilgili bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerimizi korumaya kararlılıkla devam edecek açıklaması yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gülek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada 200 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. Türkiye'de geçen yıl itibarıyla 12.708.348 genç bulunuyor. Genç nüfus toplam nüfusun %14,8'ine karşılık geliyor. 1950 yılında bu oran %20,8'di. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve Sözde Ermeni meselesi yerine Asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026 ve 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9 seviyesine yükselttik dedi. Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar devam ediyor. Bahar sağanakları nedeniyle sel tehlikesi sürerken dolu ve hortuma karşı vatandaşlar uyarıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Yeni saate merhaba. Akşamın altısını bulduk dostlar. 14 Mayıs günlerden Perşembe. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum sizlere. WhatsApp hattımız 0505 188 30 çift 0. Dileyen sesli, dileyen yazılı olarak mesajlarını bizlere iletebilir.

0: Bakalım burada neler oluyor. Yasemin iyi akşamlar.
1: Selam Optizik.
0: Selam.
1: Bugün kızımın, canım kızımın, bir tanemin doğum günü.
0: Öyle
1: tam
0: mi?
1: 20 yaşına bastı.
0: Oh kocaman.
1: Her şey inşallah onun istediği gibi gönlünce
0: maşallah
1: olur. İstediği yere atanır.
0: İnşallah.
1: Mesleğini en güzel yerde, en güzel yerlerde
0: devam
1: yapan
0: eder. Peki, çok teşekkür ederiz. Mesaj çok uzun ama kalanlarda da zaten aynı dileklerim var. Bir anne olarak ne kadar gurur duysan azdır. Biz de kızının doğum gününü kutluyoruz bir kez daha. Dostlar, iyi akşamlar. Bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bugün konumuz yok. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Kendi sesinizi de radyoda duymak, o heyecanı yaşamak isterseniz WhatsApp'tan böyle sesli mesajlar yollayabilirsiniz.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Lidl bu yaz çok havalı.
1: Banyo mutfakta, her bulaşıkta, hep yanınızda. Doğa.
2: Temizlik doğasında var.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
6: Bir evim, bir evim, sizi düşünen biri, bir evim.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
11: kazancım net, sigortam net.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Büyükbaş kurbanlık 36.450, mani bonuslu fiyatı ise 34.450 lira. Kurbanınızı en fazla 7 hisseye bölüyor. Yaklaşık 23-27 kilogram kemiksiz ve sakatatsız teslim ediyoruz. Sakatat deri ve kemikleri

0: hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi gelecek.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: İyi yayınlar.
1: Neredeyiz?
0: Antakya'dan Ali Zeki ben.
1: Ali, Antakya durum nedir?
0: Şimdi içeriden çıktım, eve doğru gidiyorum abi. Antakya'da hava biraz kapalı.
1: Eyvallah.
0: Ama sıcak. Selamlar, sevgiler, iyi yayınlar.
1: Öyle bir durdun ki bakayım ne diyecek diye ben de bekledim. Selamlar iletiyorum ben de. Hemen İstanbul trafiğine de bir saatlik aradan sonra bakalım. Dostlar, %78 yoğunluk var. Hiç olmayacak yerde maalesef araçlar arızalanınca Allah hakikaten o araçların sahiplerine de sabır versin. Çünkü hem bir taraftan trafik tıkanıyor, onun biraz böyle sıkıntısı. Bir taraftan da arabada ne var ne yok onu bilemiyorsunuz. Basın Ekspres yolu Sefaköy Güneşli istikametinde orada bir araç arızalanmış. Bu araç arızası dolayısıyla Mahmut Bey civarından gelenler... Zaten Basın Ekspres yolu her akşam yoğun ama bunun birazcık daha yoğun. Onu buradan iletelim. Tabii araç sahibine de geçmiş olsun diyelim. Hakikaten hiç olmak istemediğim yerlerden biri İstanbul'da. İyi bu suyu yoğunlukta. Buyurun.
2: İzmir'den Tuncer.
1: Tuncer Bey, İzmir'de durum ne?
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: İzmir trafiğindeyiz şu anda.
1: Nedir durum?
2: Sizden ricam, bu benimle beraber aynı iş yerinde çalışan Süleyman Bey.
1: Tamam.
2: O da arka arkaya trafikteyiz.
1: Tamam.
2: Ona benden bir şarkı armağan etmeniz.
1: Tamamdır, göndeririz, merak etmeyiniz efendim. Selamlar.
3: Mersin'den İlknur ben, herkese merhaba.
1: Buyurun.
3: Sıradaki parçanın tüm Turkuaz Radyo dinleyicilerine gitmesini istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun, çok naziksiniz. Buyurun.
4: Ayhan abi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
4: Bugün Dünya Çiftçiler Günü.
1: Aa, bilmiyordum, o zaman kutlayalım. Çünkü şöyle söyleyeyim istersen. Çiftçiler de Radyo Turkuaz'ı çok yoğun bir şekilde dinliyor Türkiye'nin dört bir yanında. Dünya Çiftçiler Günü.

0: kutlu olsun. Üretiminiz bol olsun.
1: Geçen sene ürünlerimiz Riadon'dan yandı.
0: Yapma ya.
1: Bu sene inşallah. Şu ana kadar nasıl? Güzel gidiyor her şey.
0: Ha, hay maşallah.
1: Rabbim doludan, selden korusun çiftçilerimizi. Geçen sene çok üzüldük. İnşallah bu sene yüzümüz güler abi.
0: İnşallah.
1: Sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Görüşleri için sağ ol. Küçük kardeşim söyle bakalım.
2: Merhabalar.
0: Merhaba.
2: Annemle mutfakta yemek yaparken.
0: Annen ne yemek yapıyorsun?
2: Sizi çok seviyoruz.
0: Teşekkür ederim.
2: İskenderun'dan selamlar.
0: Tamam.
2: Uras ve Tuğçe.
0: Peki Tuğçe, görüşmek üzere.

0: Neresiymiş, buyurun.
1: Hop dedik ayağım, merhaba.
0: Efendim. Abi.
1: İzmir'den saygılar, sevgiler.
0: Saygı sevgi bizden.
1: Burada da trafik var. Şimdi Buca'dan çıktım. Karşıyaka istikametine gidiyorum.
0: Orası nasıl?
1: İstanbul kadar güzel yani burası trafik konusunda.
0: İzmir trafiği de yoğunlaştı değil mi? Yine İzmir'deyiz. Cüneyt göndermiş. Ben servis şoförüyüm. Araçtaki yolcular Nadire Hanım, Oya Hanım, Burak Bey. Bir selam yollayalım mı? Tabii ki yollayalım. Sen bizi onlara dinletiyorsun. Bu kadar geniş kitleye ulaşmamızda sen de bir sebep oluyorsun, vesile oluyorsun. O yüzden senle beraber oradaki tüm dostlara da selamlar. İyi yolculuklar. Bolu bir çiftçi arkadaşımız. Buyurun.
2: Ayhan Bey kolay gelsin.
0: Aysun.
2: Biz de bir çiftçiyiz. Eşimle birlikte 10 yıldır ahırımızda, hayvanlarımızda her akşam sizi dinliyoruz.
0: Ay ne güzel. Çiftçiler gününüz kutlu olsun.
2: Bizden de tüm çiftçilere selam olsun.
0: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
3: Merhaba Ayhan abi. Arsuz'dan selamlar.
0: Selam.
3: Şu anda... bir yere gidiyoruz.
0: Nereye?
3: Arkada 3 kişiyiz. Ben sözcü olarak seçildim.
0: Tamam.
3: Sana mesaj atma görevini bana verdiler.
0: Sağ olasın.
3: Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar.

0: Antalya. Bundan 15-20 gün kadar evvel oradaydım. Bu yollara da girdim bu arada. Kundu civarında çalışmalar devam ediyor. Buyurun.
1: Antalya'dan servis kaptanı Coşkun Ayhan'cığım.
0: Fotoğrafları aldım. Yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sağ ol.
1: Antalya Kundu istikametini biliyorsun.
0: Biliyorum. Yol
1: çok felaket. 1,5 saatte öğrencilerimizi bitirdik. Dönebildik Allah'a
0: evet,
1: çok şükür.
0: Bitince herhalde güzel olacak ama biraz daha sabır mı diyelim, yoksa tam da turizm mevsimi başlıyor, daha mı hızlı çalışılmalı? Onu da siz bilirsiniz tabii.
2: Merhabalar.
0: Ki.
2: Merhabalar.
0: O yola girdim
2: Bursa'dan.
0: Bursa.
2: Sevgiler, selamlar.
0: Okan Bey.
2: Güzel bir akşam.
0: Eyvallah.
2: Bir akşam.
0: Sağ olun.
2: Tabii ki herkesin evine ulaşmak istediği bir saat olduğu için.
0: Çok doğru
2: trafiğimizde
0: ya.
2: Trafiğimizde biraz yoğunluk var.
0: Aynen.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Bak çok güzel bir anlayışlı bir mesaj. Herkesin evine ulaşma isteği var. Ondan dolayı bu yoğunluk.

0: Oluyor.
1: Türkiye'mizin güzel İzmir'inden saygılar, selamlar tüm Turkuaz dinleyicilerine. Eyvallah. Ayhan abi iyi ki varsınız.
0: Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Herkese bol kazançlar, bol güneşli günler dilerim.
0: Hasan, Bandırma'dan Bursa'ya dönüş yolundayım. Radyo Turkuaz dinliyoruz. Helal.
2: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
0: Bizim daimi dinleyicilerimizden bir tanesi Muhsin Bey, Rize'den genellikle site bahçesinde bizi dinler. Muhsin abi, sen siteden dışarı çıkmıyor musun hiç? Devamlı orada mı oturuyorsun? Ne yapıyorsun yani? Yılın 365 günü sitenin bahçesinde insan oturur mu? Yağmuru var, kabırı var, çamuru var, karı var. Buyurun.
3: Ayhan merhaba.
0: Merhaba.
3: Muhsin Ekşioğlu, Rize'den Yeşilçin site bahçesinden selamlar.
0: Eyvallah, Rize'den.
3: Aman mühürüm, üstadım. Şükür görüştürene.
0: Şükür görüştürene. Rize'deyiz. Ne yapıyoruz?
3: Site sakinleri alıştı artık, bu saatte toplanıyor. Ayhan'ı dinleyeceğiz diyorlar.
0: Vay be.
3: Sıradaki şarkıyı da bizim için alalım bari.
0: Tamam, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun. Bursa'dayız. Şenay Kızıl Lamia için bir selam yollar mısınız? Tabii yollarım. Lamia'ma ne haber? Nasılsın? İyi misin? Her şey yolunda mı? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Dostlar, bir reklam arası verelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Bugün konumuz yok. Böyle mesajlar alıyoruz. Hadi bakalım. Reklam.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Bahar geldiyse 100 bin...

0: kaçırmayın. Hayvan Kredi. Arabanı arabamla
1: Takoma. Değerinde tüm sat. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bir reklam.
2: İyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Tekrar buradayız efendim. Trabzon'dan da bir fotoğraf geldi. Esra göndermiş. 61 plaka, yağmur var. Trafik olduğu gibi yoğun. Dur kalk da değil, bayağı bir durmuş yani. Siz dinleyerek eve geldim. Az evvel diyor bu fotoğrafı çektim. Trabzon'da bazen hiç olmayacak yerlerde trafik olabiliyor. Trabzon Akçabat, Yomra trafiğe meşhurdur diyor mesela. Attığım resimde mesela hiç trafik olmayacak yerlerden biri ama buyurun trafik var demiş. Valla İstanbul'da öyle ya yani. Bir anda hiç ummadığınız bir yerde tıkanabiliyor. Anlık yani. İyi akşamlar Bursa'dan selamlar. Veli teşekkür ederim. Serra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyor. Adım adım hedeflerime gidiyorum diyor Serra.
3: Helal olsun sana be. Öpün ulan.
2: Allah helal olsun. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi önemli bir fakülte değil mi? Sakarya'daki aileme bir selam iletebilir misiniz diyor. Tabii ki iletirim. Merak etme. Devam edelim. Batman'da durum nedir acaba?
4: Hop dedik ayağım. Selamlar. Efendim. Kolay gelsin.
2: Batman'da büyük. Buyurun.
4: İyi yayınlar diliyorum. Seviliyorsunuz.
2: Eyvallah. İnsan bir hava durumu, yol durumu falan bir şeyler atsan ortaya, biz de konuşalım. Kayseri'de yoğun, bol gök gürültülü bir akşam var. Yağışlı aynı zamanda. Burçin bu mesajı bize göndermiş. Burçin teşekkürler. Samsun Atakum'a bir merhaba. Samsun'un en güzel yerlerinden bir tanesidir bilirim. Bilal Saygılı, Mertcan Çakır şu anda sizleri dinliyoruz. Karadeniz'de anladığım kadarıyla yoğun yağış var. Yağmurlu bir hava. Meslektaşlarıma bir selam yollayabilir misin? Tabii ki yollarım. Kuaför salonundayız değil mi? Eyvallah. Allah herkese kolaylık versin diyelim. İyi yolculuklar.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

0: Batman. Batman'da trafik nasıl diye sorduk.
1: Hayırlı günler.
0: Hayırlı günler, buyurun.
1: Batman'dan selamlar.
0: Ne haber?
1: Batman'ın trafiğini sordum.
0: Evet.
1: Söyleyeyim sana, akıcı.
0: Ne kadar sürede evdesin?
1: Evime 2 dakika kaldı.
0: Ya,
1: daha selamet gideceğim inşallah.
0: O
1: ama çok yoğun. Ana arterler çok yoğun.
0: Çok yoğun, tamam, ama 2 dakika kalmış, bir şey değil yani.

0: akşamlar.
1: Hop dedik. Yine efendim. Özkan İzmir'den.
0: Özkan
1: ya,
0: hoş geldin.
1: Her şeyini seviyoruz biz ya. Trafiğini de seviyoruz. Helal. Havasını da seviyoruz.
0: Oh.
1: Şimdi mis gibi bir hava oldu bak.
0: Oh.
1: Mis gibi oldu hava. Oh. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Vallahi helal olsun o zaman.
2: Belki efendinin keyfi yerindedir.
0: Keyfin yerinde, şahane. Güzel yayınlar. Gaziantep'ten selamlar. Oğlum 1,5 yaşında. Sizin yayınınızda gülüp çalışıyor. Merve göndermiş. Teşekkür ederiz. Evladımızın dayanaklarından öperim. Sakarya'nın diye bir merhaba. Giydik kısa kolluyu sabah. Şimdi neredeyse diyor. Bak yemin ediyorum demiş. Sakarya Hendek'te kar yağacak. Ha biz üşümüyoruz. Üşümeyiz. Tamam da diyor. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Şimdi biz Hendek Türk Sanat Müziği topluluğu olarak çalışmalarımız var. Allah'tan eski şarkılar var. Onları hep beraber seslendireceğiz Türk Sanat Müziği'nde. O yüzden ısınıyoruz demiş. Selamlar. Peki o zaman buradan size de kolaylıklar diliyorum. Emin servisçiyiz. Saat 17 frekans belli. Biz de her daim Ekoser servis şoförlerinde ondan sonra cuma adres Radyo Turkuaz demiş. Tamam, reklamdan sonra ben size bir şarkı göndereyim. Dostlar bir reklam arası verelim. Reklam.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
13: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: İzmir'deyiz Sedat. Anlık İzmir Urla. Ama ne güzel gözüküyor. Ay şahane. İzmir Urla. Antakya'dan da bir fotoğraf geldi. Abdurrezzak diyor ki hiç trafik yok. Rahatsız köy yolundayım. İyi yolculuklar. Burada kim var acaba? Buyurun.
1: Ayhan abi iyi akşamlar.
0: Canım.
1: Ben Bursa'dan Batın Ege. Annemi kınaya bıraktık. Ha. Babamla erkek gecesi yapıyoruz. Aa. Gezerken seni dinliyoruz. Aa. İyi yayınlar.
0: Büyümüş de babasıyla erkek gecesi yapacaklarmış.
2: Ulan görmeyeli sen ne tezgahtar olmuşsun kerata.
0: O zaman iki erkek bu şarkıyı gönderelim. Erkekler de yanar. Tam da denk düştü yalnızla. Erkekler hep yanıyor.
3: Şunu sustursana.
0: Susmayacağım. Konuşacağım.

Birazdan yeni saate merhaba diyeceğiz. Nazan bir video göndermiş. Konya Seydişehir üzerinden Antalya'ya yolculuk yapacak olanlar dikkatli olsun. Alacabel mevkiinde yoğun yağmur var. Videoyu da çekip göndermiş bu arada. Hakikaten öyle. Allah kolaylık versin. Yollarda olanlara selamlar.

İstanbul trafiği. Ya çok da özel bir yoldur orası. Orada da kaza ya da araç arızası olduğunda zaten her akşam yoğun da daha da yoğunlaşıyor. Şimdi genel manada %74'lük bir yoğunluk var. Ama ve lakin Zincirlikuyu Mecidiyeköy istikametinde. Orada %1 kaza meydana gelmiş. Bundan dolayı o civar biraz yoğun. Onu söyleyelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bildiğiniz

sıcak diyor. Evet, birçok yerden yağmur ve serin hava mesajı geldi. Kızıl ekip olarak merkeze gidiyoruz sevgilerle. Saadet'e ve aynı zamanda ekip arkadaşlarına selamlar. Mardin, iyi akşamlar. Dostlar, reklam arası vereceğiz. Sonrasında tekrar görüşeceğiz. Bugün ortaya bir konu atmadık. Sizlerden gelen mesajlarla yol yürüyelim dedik. İyi de oldu. Teşekkür ediyorum ilginize. Reklam sonrası

Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Beni Vidi Göz.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Radyo Turkuaz bana bir şarkı armağan eder mi? Ederiz. Şarkılar zaten güzel. Ama özünde tabii ki senin doğum günün olması. Sen ve senin gibi bugün doğum gününü kutlayan 14 Mayıs'ta doğumlu ya da evlilik yıl dönümlerini kutlayanlar varsa onlara da selamlar. Doğum gününüz kutlu olsun.

0: sevgili Zeynep. Aslında kendisi daha 14 yaşında ama Almanya değil mi burası? Kuzey Rhein-Westfalia bölgesinde. Okuyamıyorum, normal tabii, alışık değiliz. Resim yarışmasında birinci olmuş. Ay ne kadar güzel. Ben de gurur duydum şimdi kendisiyle. Sevgili Zeynep Coşan, tebrik ediyoruz Zeynep'ciğim seni. Ödülün hayırlı olsun diyelim. Selamlar iletiyorum İstanbul'dan.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş karaman 22.950, mani bonuslu fiyatı ise 20.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 12-16 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepinize iyi gelecek.

biliyorsunuz her gün kural. 7.30'da 8 arası ne yapıyoruz? Günün özel şarkıları. O da nedir? Yani şu ana kadar tempolu, eğlenceli, güzel mesajlarla yol aldık ya. Her gün yarım saat hem ben de dinlenmiş oluyorum. Çay ve kahveler yudumlanıyor, güzel oluyor. Günün özel şarkıları ki bugün yine çok güzel şarkılar seçtik sizler için. Yarım saat boyunca dinleyeceğiz. Ama önce bir şarkı daha. Hemen ardından günün özel şarkıları başlıyor. Ben de bu arada hemen koşayım bir çay alayım kendime. Sonrasında tekrar buradayız.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Bu özel avantajla 4 adet ayakta tedavi ve limitsiz yatarak tedavi teminatı sizi bekliyor. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil

0: uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş

0: Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Hop Dedik Show'da günün özel şarkıları.
3: Günün özel şarkıları. Hanımlar beyler başlıyoruz. Çay ve kahveler şirketten, özel şarkılar benden size armağan. Yarım saat boyunca biraz şöyle hüznü, özlemi, hasreti okşayan şarkılar dinleyelim. Belki ihtiyacı olanlar vardır. Haydi bakalım, yolculuk başlasın.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bir reklam. Günün özel şarkıları. Şimdi hayatımızda yer eden eserlerden biri. Bana bir masal anlat baba. Zara yorumuyla gelecek, sonrasında Karaf burada, Melek Mosso ve İzel'le de devam edeceğiz yolculuğumuza. Herkese bir kez daha selamlar.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'si

TL Bankart Lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: tak diye internet, tak diye evinizde. Reklam.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.

0: dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 14 Mayıs 1796 Edward Jenner ilk çiçek aşısını uyguladı.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı başlıyor.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Radyo Türkubaz'ın birbirinden güzel programları sabah 7 ile başlayıp bu saate kadar gününüze eşlik etti ve çoğunuz Radyo Türkubaz'ın co-pilotluğuyla da işlerinizden evlerinize ulaştınız. Bir kısmınız ise işlerinize ulaştınız. Bazılarınız ise hala yollardasınız. Ama çoğunuz için günün koşturmacası neredeyse bitti gibi ve evlerimize, köşelerimize çekildik. Duyguların dört mevsimini yaşayacağımız ay ışığında ruhumuzu dinlendireceğiz bu akşamda. Ben Uğur'la ay ışığı bu akşam içinde başladı. Başladı başlamasına ama şu an işlerinde bizleri dinleyenlere kolaylıklar dileyerek başlayalım. Yollarda olan dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyerek başlayalım. Evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileklerimizle başlayalım. Şarkılar, şiirler sizlerin yüreğinize hoş gelsin. Siz de ay ışığına hoş gelin. You must...

tek başına sevgi, tek başına aşk. Yani bazı duyguların tek başına hali yetmiyor sevgili dinleyenler. Ne kadar güzel bir duygu olursa olsun, onu tamamlamamız gerekiyor. Bir şekilde diğer duygularla. Mesela sevgi her zaman her şeye yetiyor mu sizce? Bence yetmeyebiliyor. Saygı, anlayış, işte bunlar olmalı yanında. Saygı ve anlayışın böyle kıt olduğu bir yerde sevginin çözüm üretemeyeceğini düşünüyorum. Anlayış sorunları yumuşatır mesela. Saygı sorunların budaklanmasının da önünü alır. Yani şunu anlamak gerekiyor ki saygı ve anlayışın bittiği bir yerde sevgi sadece tabiri caizse rol yapar sevgili dinleyenler.

Hayatın akışında ne kadar mücadele etsek de, hak etmediğimizi düşünsek de bazen istemediğimiz şeyler başımıza gelebiliyor sevgili dinleyenler. Mesela şu cümleyi kurmayanlarımız var mıdır ki acaba aramızda? Neden bunlar hep benim başıma geliyor? İşte bunu demeyi bırakıp bunun yerine olanlar bana ne öğretmek istiyor dediğimiz an...

hayatımız değişecek sevgili dinleyenler. Olanlar bana ne öğretmek istiyor? İşte bunu dediğimiz an belki de hayatımız daha da güzelleşecek. Çünkü anlamak gerekiyor ki bir sınavdan ibaret olan bu hayatta ancak yanlışlarımızı düzelttikçe doğrulabiliriz. Yanlış yapmaktan korkmak, yanlış yapmaktan kaçınmak değil tabii ki de kastettiğimiz şey. O yanlışları düzelttikçe doğrulabiliriz sevgili dinleyenler. Dost doğru olalım, doğrulalım.

Şöyle bir geçmiş hayatımıza baktığımız zaman kiminin az kiminin çok zamanı geçmiş. Hiç fark etmez. Ama geçen zaman insana çok şey öğretiyor. İşte bu fark ediyor sevgili dinleyenler. Zaman çok şey öğretiyor insana. Her gün geliyor yanlış insanlara kıymet verdiğinizi öğreniyorsunuz. Gün geliyor bazı şeylere boşu boşuna üzüldüğünüzü öğreniyorsunuz. Zamanla herkese değer verilmeyeceğini ve bazı şeylere de üzülmememiz gerektiğini de öğreniyoruz daha sonra. Yani bir bakıyorsunuz ki şöyle yani seni acıtan onca yara çoktan kapanmış. Çünkü alışmayı ve kabullenmeyi öğrendiğinde işte kendine değer vermeye de başlıyorsun. Kendine değer verince ise iyileşmeye ruhundan başlıyorsun. İyileşin sevgili dinleyenler. İyileşelim. Belki bu şarkıyla.

Radyo Türkubaz'dasınız. Ben Uğur'la. Ay Işığı'nın ilk saatine artık yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken Instagram'da Uğur Eracil sayfam üzerinden de gelen mesajlar var. Çok teşekkür ederim oradan bizlere ulaşan dinleyicilerimiz. Ay Işığı ailemize katılan dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz. Her ne duygu yaşıyorsak yaşayalım, hep savunduğum şey o duygunun hakkını vererek yaşayalım. Mutluluksa kahkaha atarak, doyasıya mutlu olarak ya da hüzünlenmekse ağlamaktan çekinmeyerek ağlayarak. Hoş duygular her zaman anlatılmaz tabii ki. Bazen bazı duyguları anlatamayacak kadar içten yaşarız. Bazen de bakışlarımızla ifade edecek kadar derin olurlar. Genelde duygusal insanlar zayıf olarak düşünülür ama bence bilakis çok daha güçlü insanlardır duygusal insanlar. Ağlamak güçsüzlük değil ki. Ağlamak ruhen içindeki ya da sırtındakileri yere indirmek gibi bir şey. Hangi duyguyu yaşıyorsanız yaşayın, hakkını vererek yaşayın sevgili dinleyenler.

Geceye yakışan şarkılar, ruha dokunan yazı ve şiirler. Güne huzurlu bir veda için Uğur'la Ay Işığı devam ediyor.

teşekkür etmek lazım. Sevdiğin kadar sevilmeyeceğini öğretir mesela bazıları. Herkesin bir gün gidebileceğini ve bazı gidişlerin tabiri caizse ölüme denk olduğunu da öğretir hatta. Şu cümle ne kadar büyük, seni o kadar çok seveceğim ki hayatın değişecek dedirtirler bir zamanlar kendilerine. Öyle de olur tabii. İkinci kısmı kastediyorum. Hayatımız ya da hayatı değişir. Mesela sevdikçe burnu büyür, kıymet verdikçe bambaşka birine dönüşür. Yani meğer değişmeye ne kadar çok elverişli olduğunu da görürüz. Ne kadar da yanılmış olduğumuzu yüzümüze vurur adeta kıymet verdikçe. Bir zamanlar hayatını değiştireceğimizi söylediğimiz kişiler, şimdi görsek yolumuzu değiştirdiğimiz kişilere dönüşür. Şaşırmamak lazım. Hayat bu.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Ayşe gölgesi altında dertleşirken hayata dair serzenişlerimiz, derslerimiz, altını çizdiklerimiz. İşte bu programda hepsini şöyle karşılıklı döküyoruz sevgili dinleyenler. Mesela hayatın sana adil olmadığını düşünme sakın. Belki de sen adil davranmıyorsundur. Kendine de, hayata da, kim bilir. Şu şapkamız bir önümüze çıkarıp koymak mı diyelim buna biz? Diyelim. Mesela koşman gerektiğinde duruyorsundur. Gitmen gerektiğinde kalıyorsundur. Belki de kendi kararlarını sorgulamalı insan bazen. Çünkü insanın en büyük yardımcısı da, en büyük düşmanı da yine kendisiymiş sevgili dinleyenler. Mutlu olmak istediğin kadar sen mutlu oluyorsun. Üzülmek istediğin kadar da üzülüyor, unutmak istediğin kadar da unutuyormuşsun. Şunu unutmamak gerekiyor, her şey bizde başlayıp bizde bitiyor sevgili dinleyenler. Gönlünüzce olsun her şey. Hiç aklıma gelir mi?

Şimdi hemen hemen her hisse dair bir şarkı, bir söz, bir şiir denk geliyor insanın karşısına. İşte bazı hisleri kelimelerle anlatamazsın ki. Yani nasıl anlatacaksın? Yani ne kadar uğraşırsan uğraş, hangi cümleyi seçersen seç, bir şekilde hissettiklerinin tam karşılığını bulamayacaksın. Yani tabiri caizse böyle boğazınıza düğümlenen o ağırlığı, içini kemiren boşluğu ya da kalbinin içinde yankılanan o sessiz çığlığı hiçbir kelime tam olarak taşıyamayacak. Bazen bir anı, bir koku, bir melodi sana mutlaka bir şeyler hissettirecek ama bunu kimseye açıklayamayacaksın ki, istesen bile. Konuşsan eksik kalacak, sussan içinde büyüyecek. Ne anlatılabilir ne de tam olarak anlaşılabilir. Sadece yaşanır, hissedilir ve sessizce içimizde, diğerlerde taşınır. Belki bir gün patlak vermek üzere.

Kaderin ne olduğunu anlatamam diyor Şems-i Tebrizi. Ama ne olmadığını anlatabilirim. Kader, hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Yani bu sebeple ne yapalım, kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah belli. Güzergah belli ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la. Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken yine bu saatimize gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Üçüncü saatimizde de onun şiirleri bize eşlik edecek. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Yavuz Bülent Bakiler. Aslen Azerbaycan göçmeni bir ailenin çocuğu Yavuz Bülent Bakiler, 23 Nisan 1936 yılında Sivas'ta dünyaya geliyor. İlk ve orta öğrenimini Sivas, Malatya ve Gaziantep'te tamamlamış. İlk şiirlerini 1953 yılında Türk Sanatı dergisinde yayımlıyor ve 1960 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiriyor. Yavuz Bülent Bakiler, TRT Ankara Radyosu Merkez Program Dairesi'nde raportör olarak da çalışıyorken çeşitli kültür programları da sunmuş ve Sivas'ta da belli bir dönem avukatlık yapmış. Yine aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müsteşar yardımcılığı görevinde üstlendiğini paylaşalım. Şairimize şiir tadında sağlıklı güzel yaşlar dilerken 3. saatimize onun Cebeci İstasyonu ve Sen şiiriyle başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Cebeci istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız biz sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor inceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce sırılsıklam, paramparça, perme perişan türküler söylüyordum. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor. Serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık. Ne olursun.

Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Sözünü çok sevdiğim ve bir nebze de olsa yüreğe su serpen bir ortak duygu paylaşımıdır benim için. Yavuz Bülent Bakiler'in Ne Güzel Seni Sevmek Böyle Uzaktan ve Seni Düşünmek Bir Çocuk Hevesiyle diyor. Buna binaen de hemen Cemal Süreya'nın şu sözü aklımıza geliyor. Uzaktan sevmediyseniz birini hiç sevdim demeyin. Şairler yıllar yıllar öncesinde şu anki bizim yaşadıklarımızı hissedip de kelimelere döken duygu işçileri adeta ve o duygular zamanla aslında değişen yüreklerde aynı kalabiliyorlar. Ben Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyorken daha lise birinci sınıfta 16 Mart kuruluş yıl dönümlerinde şiir dinletileri olurdu ve ilk defa şiir okudum ben o sene. Ve o şiir de, ilk okuduğum şiir de Yavuz Bülent Bakiler'in Gözlerin İstanbul Oluyor Birden şiiriydi. O yüzden bu şiirin benim için çok özel bir yeri vardır sevgili dinleyenler. O zaman bir kere daha dinleyelim.

Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Akşamlardan, gecelerden, senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan esen. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Gelmesen şarkılarla geleceksin. Duygulu, ince, yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün pencerelere, bir elim seni silecek. Kalbim, ebem kuşağı, günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde ve sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak, yapayalnız kalmak iskelelerde. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

her tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

Evet sevgili Ayşe nöbetçilerimiz, bu akşamlık da Ayşe nöbetimiz burada sona eriyor. Geceye devam edecek olanları turkuaz şarkılarla baş başa bırakacağım. Umarım programın herhangi bir anında ne kadarlık kısmını dinlediyseniz yüreğinize küçük de olsa iyi gelmiştir. Huzura dair küçük de olsa bir katkısı olmuştur. Programa başlarken de ay ışığının ışığı hiç sönmesin dedik ya. Ben inanıyorum ki yüreğinizde ay ışığının ışığı daima açık ve parlak kalacak. Ay ışığının ışığı her zaman parlasın. Sizlerle beraber yüreklerinizde. Kısacık zamanımızda keşkelerimiz olmasın ve siz de eksik olmayın. Çünkü varlığınız çok güzel. Yarın yine evvela sabah 7'de yine birlikte merhaba diyebilmek için uğurla güne merhaba da. Ardından yine saatler 21'i gösterdiğinde güne beraber veda edebilmek için uğurla ay ışığında kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz.
1: Seni sevdim diyenler çekip giderse, bu da geçer bir tanem.

akşam eve giderken sokakta taştan bir kalp buldum. Baktım, üzerinde adın yazılıydı. Hiç şaşırmadım.

sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış